Label cebe çok yüksek bir tempodur.

0: gördük, bu nereden bildir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin, kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hak var, bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel.
0: Geliriz.
1: Hak var, bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işık

0: K-pop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Akon'un işi bu, tam ortaya sımaç.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor başım. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaşım. Yüzüme

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu pazar sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya Fas'la karşılaşacak yayıncısı CDF. Ardından Haiti İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor yayıncı AR'de ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya ile Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Trend veya Nescafe Classic 200 gram %50 indirimli sadece 4,49 €. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan Skor Kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu pazar sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda iki maç daha oynandı. Önce skorları verelim. Kanada Bosna Hersek ile dün berabere kaldı 1-1. Kanada'nın kupa tarihindeki ilk golünü de eski Beşiktaşlı Kyle Larin attı. Türkiye'nin grubunda ise ABD ile Paraguay karşılaştı ve 4-1'lik skorla ABD rakibini mağlup etti. Skor aldatmasın, göz korkutmasın, maça dair en önemli detay hakemin ABD'li oyuncuya verdiği sarı kartı video bevais kontrolü sonrası iptal etmesiydi. Dedik oyunda kurallar değişti, artık sarı kartlar da kontrol ediliyor. Türkiye'nin maçına da saatler kaldı artık. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu olmadığını söyledi ancak Hakan'ın, Kenan'ın ve Arda'nın sahada 90 dakika kalacağından endişeli. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız ifadeleriyle de oyuna dair seyirciye bir mesaj verdi bence. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoffları 1-0'larla kazanan bir Türkiye gördük. Benzer bir skora ve oyuna hazırlıklı olunmalı. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik size yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behiç tecrübe karşılaştırması yapmıştı. Bu sözler Türkiye kampına da ulaşmış. Montella bu konuda futbolcularına güveniyor ve 24 yıldır katılamamak da bizim sorumluluğumuz değildi dediğini söylüyor oyuncularına ve böylece baskıyı da alıyor omuzlardan. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da bu sözler hakkında röportajları duyduk. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyon düzeyine dair inceden bir mesaj verdi. Tabii ki Euro 2024 ve bu turnuvadaki zorluklarla taraftar etkisi sorulunca da Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk dedi Montella. Bakalım burada nasıl olacak? Almanya'daki turnuva gerçekten çok iyi. Bakalım Vancouver'da nasıl olacak? Almanya'daki turnuva çok iyiydi hakikaten Türkiye için. Umuyoruz Dünya Kupası da çok güzel, çok iyi geçer Ay Yıldızlı takım adına. Muhtemelde bir 11 verelim. Uğurcan Çakırkale'de, geri dörtlü Ferdi Abdülkerim, Ozan Zeki, ortada Hakan, İsmail Arda ve ileri üçlüde Can Uzun, Barış Alper ve Kerem olabilir. Türkiye maçını beklerken de Katar, İsviçre, Brezilya, Fas ve İskoçya, Haiti karşılaşmalarını izleyebilirsiniz. Türkiye, Avustralya maçı ise 14 Haziran sabaha karşı 06'da. Biz de bu heyecanı sizlere ulaştırmak üzere mikrofon başında olacağız. Herkese iyi seyirler sevgili dinleyenler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Ben öyle sevdim, küçük bir çocuk gibi.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: veya Nescafe Classic 200 gram %50 indirimli sadece 4,49 €. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda iki maç daha oynandı. Önce skorları verelim. Kanada Bosna Hersek ile dün berabere kaldı 1-1. Kanada'nın kupa tarihindeki ilk golünü de eski Beşiktaşlı Kyle Larin attı. Türkiye'nin grubunda ise ABD ile Paraguay karşılaştı ve 4-1'lik skorla ABD rakibini mağlup etti. Skor aldatmasın, göz korkutmasın. Maça dair en önemli detay, hakemin ABD'li oyuncuya verdiği sarı kartı video bevaiz kontrolü sonrası iptal etmesiydi. Dedik oyunda kurallar değişti, artık sarı kartlar da kontrol ediliyor. Türkiye'nin maçına da saatler kaldı artık. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu olmadığını söyledi ancak Hakan'ın, Kenan'ın ve Arda'nın sahada 90 dakika kalacağından endişeli. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız ifadeleriyle de oyuna dair seyirciye bir mesaj verdi bence. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoffları 1-0'larla kazanan bir Türkiye gördük. Benzer bir skora ve oyuna hazırlıklı olunmalı. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik size yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behiç tecrübe karşılaştırması yapmıştı. Bu sözler Türkiye kampına da ulaşmış. Montella bu konuda futbolcularına güveniyor ve 24 yıldır katılamamak da bizim sorumluluğumuz değildi dediğini söylüyor oyuncularına ve böylece baskıyı da alıyor omuzlardan. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da bu sözler hakkında röportajları duyduk. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyon düzeyine dair inceden bir mesaj verdi. Tabii ki Euro 2024 ve bu turnuvadaki zorluklarla taraftar etkisi sorulunca da Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk dedi Montella. Bakalım Vancouver'da nasıl olacak? Almanya'daki turnuva çok iyiydi hakikaten Türkiye için. Umuyoruz Dünya Kupası da çok güzel, çok iyi geçer Ay Yıldızlı takım adına. Muhtemel de bir 11 verelim. Uğurcan Çakırkale'de. Geri dörtlü Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki. Ortada Hakan, İsmail, Arda ve ileri üçlü de Can Uzun, Barış Alper ve Kerem olabilir. Türkiye maçını beklerken de Katar, İsviçre, Brezilya, Fas ve İskoçya, Haiti karşılaşmalarını izleyebilirsiniz. Türkiye, Avustralya maçı ise 14 Haziran sabaha karşı 06'da. Biz de bu heyecanı sizlere ulaştırmak üzere mikrofon başında olacağız. Herkese iyi seyirler sevgili dinleyenler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Cushion Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Cushion Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Cushion Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya-Fas'la karşılaşacak yayıncısı CDF. Ardından Haiti-İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor yayıncı AR'de ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya ile Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: 90 veya Nescafe Classic 200 gram %50 indirimli sadece 4,49 €. Lidl lohnt sich.
1: Aylux Andernach yaza indirimle giriyor. Aylux evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylux'te 4 mevsim yaşayın. Aylux Andernach, aylux.de.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Türkiye milli takımı denildiğinde son yılların en belirleyici isimlerinden biri Hakan Çalhanoğlu oldu. Takıma katıldığında adaptasyon sorunu yaşayacak bir başka Almanya doğumlu genç Türk oyuncu mu endişeleri vardı. Her geçen gün gelişen oyunuyla milli takımdaki yerini garantiledi. Hem kulübünde hem de milli takımda maestro, oyun aklı, duran top ustası oldu. Onu anlatırken kullanılan sıfatlar aslında sahadaki rolünü de çok iyi özetliyor. Almanya'nın Mannheim kentinde doğan Hakan, 32 yaşında tam olgunluk çağında bir kaptan. Almanya'da doğan Türklerin de gururu. Dünya yıldızı olurken de kariyerini çok yakından takip etme şansı bulduk. Hamburg formasıyla orta sahadan attığı gol, Bayer Leverkusen'la üst seviyelere taşıdığı futbolu ve sonrasında Serie A'ya damga vurduğu yıllara şahitlik ettik. Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2004'teki liderliğine Dünya Kupası'nda da ihtiyacı var şimdi A-Millilerin. Türkiye milli takımında 106 maça çıktı. Çalhanoğlu 22 gol ve 14 asist üretti. Oyunu sakinleştirmesi, pas temposunu ayarlaması ve kritik anlarda sorumluluk almasıyla takımın lideri oldu. Son sezonunda Inter formasıyla Serie A'da yine merkezdeydi. Orta sahada oyun kurdu, ceza sahası dışından şut tehdidi yarattı. Duran toplarda kalite kattı ve skor katkısıyla takımının önemli isimlerinden biri oldu ve takımını şampiyon da yaptı. Hakan'ın karakterinde olgunluk var. Zor anlarda top istemekten kaçmayan, baskıyı taşıyabilen ve saha içinde arkadaşlarını yönlendiren bir kaptan. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye için onun rolü çok net. Takımın ritmini belirlemek. Arda, Kenan, Barış Alper ve Can gibi genç hücumcuların doğru yerde topla buluşması için Hakan'ın pas aklına çok ihtiyaç olacak. Türkiye büyük maçlarda soğukkanlı kalacaksa o sakinliğin merkezinde Çalhanoğlu duracak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı az sonra başlıyor.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda iki maç daha oynandı. Önce skorları verelim. Kanada Bosna Hersek ile dün berabere kaldı 1-1. Kanada'nın kupa tarihindeki ilk golünü de eski Beşiktaşlı Kyle Larin attı. Türkiye'nin grubunda ise ABD ile Paraguay karşılaştı ve 4-1'lik skorla ABD rakibini mağlup etti. Skor aldatmasın, göz korkutmasın, maça dair en önemli detay hakemin ABD'li oyuncuya verdiği sarı kartı video bevaiz kontrolü sonrası iptal etmesiydi. Dedik oyunda kurallar değişti, artık sarı kartlar da kontrol ediliyor. Türkiye'nin maçına da saatler kaldı artık. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu olmadığını söyledi ancak Hakan'ın, Kenan'ın ve Arda'nın sahada 90 dakika kalacağından endişeli. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız ifadeleriyle de oyuna dair seyirciye bir mesaj verdi bence. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoffları 1-0'larla kazanan bir Türkiye gördük. Benzer bir skora ve oyuna hazırlıklı olunmalı. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik size yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behiç tecrübe karşılaştırması yapmıştı. Bu sözler Türkiye kampına da ulaşmış. Montella bu konuda futbolcularına güveniyor ve 24 yıldır katılamamak da bizim sorumluluğumuz değildi dediğini söylüyor oyuncularına ve böylece baskıyı da alıyor omuzlardan. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da bu sözler hakkında röportajları duyduk. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyon düzeyine dair inceden bir mesaj verdi. Tabii ki Euro 2024 ve bu turnuvadaki zorluklarla taraftar etkisi sorulunca da Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk dedi Montella. Bakalım Vancouver'da nasıl olacak? Almanya'daki turnuva çok iyiydi hakikaten Türkiye için. Umuyoruz Dünya Kupası da çok güzel, çok iyi geçer Ay Yıldızlı takım adına. Muhtemelde bir 11 verelim. Uğurcan Çakırkale'de geri dörtlü Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, ortada Hakan, İsmail, Arda ve ileri üçlü de Can Uzun, Barış Alper ve Kerem olabilir. Türkiye maçını beklerken de Katar, İsviçre, Brezilya, Fas ve İskoçya, Haiti karşılaşmalarını izleyebilirsiniz. Türkiye, Avustralya maçı ise 14 Haziran sabaha karşı 06'da. Biz de bu heyecanı sizlere ulaştırmak üzere mikrofon başında olacağız. Herkese iyi seyirler sevgili dinleyenler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Ersteigen. Aus Berlin, David Riemer.
1: Um Pflegekosten zu senken, fordert Gesundheitsministerin Nina Wagen von den Bundesländern niedrigere baurechtliche Standards für Heime. Die gesetzlichen Vorgaben für Pflegeheime sollten auf das Mindestmaß reduziert werden, sagte Wagen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Beispiele nannte sie die Platzvorgaben für Zimmer und die Größe von Gemeinschaftsräumen. Es sei zu viel verpflichtend und zu wenig flexibel, kritisierte Wagen. Hohe Spritpreise treffen viele Menschen direkt im Alltag. Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Teambank lässt deshalb fast jeder dritte Autofahrer sein Auto häufiger stehen.
2: Besonders bei den Jüngeren macht sich das bemerkbar. Mehr als jeder Dritte unter 30 fährt wegen der hohen Spritpreise inzwischen seltener mit dem Auto. Viele sagen außerdem, dass nach Miete, Strom und anderen festen Kosten am Monatsende weniger übrig bleibt als noch vor einem Jahr. Entsprechend schauen viele genauer aufs Geld und sparen eher beim Auto oder bei der Versicherung. Wenn es um politische Entlastungen geht, wünschen sich die meisten niedrigere Steuern. Eine Spritpreisbremse landet auf Platz 2. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. Traumstart für die USA in ihrer Heim-WM. Der Co-Gastgeber hat in der Arena südlich von Los Angeles gegen Paraguay mit 4:1 gewonnen. Mitausrichter Kanada spielte unentschieden. Gegen Bosnien-Herzegowina kamen die Kanadier in Toronto nach Rückstand noch zu einem 1:1. Die deutsche Mannschaft startet morgen ins Turnier. Gegner ist dann im texanischen Houston das Team von WM-Neuling Curaçao.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Ayasofya'da bayrak açan iki Yunan turist tahliye edildi. Ayasofya Camisi'nde Bizans bayrağı açtıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan turist hakkında tahliye kararı verildi. İki turist yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Olay Nisan ayında yaşanmış, turistlerin bayrakla fotoğraf çektirmesinin ardından güvenlik güçleri müdahale etmişti. İki kişi hakkında 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Didim'de dalış yapan astsubayın cansız bedeni bulundu. Aydın'ın Didim ilçesinde dalış için denize giren astsubay Abdülsamet Açıkgöz'den acı haber geldi. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan aramalarda Açıkgöz'ün cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nadide Kazmaz 38 yıl sonra döndüğü üniversiteyi birincilikle bitirdi. Kanser nedeniyle üniversite eğitimine ara veren 57 yaşındaki Nadide Kazmaz 38 yıl sonra öğrenci affıyla okuluna döndü. 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinden hem bölüm hem de fakülte birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sevincini ailesi ve torunuyla paylaştı. A milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesi konuştu. Sıcak havayı bahane etmeyeceklerini söyleyen Çalhanoğlu, kendi oyunlarını oynayıp kazanmak istediklerini belirtti. Avustralya'nın fiziksel gücüne ve duran toplara dikkat çeken kaptan, hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu ifade etti.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kocaman mı kocaman bir... Good morning, sunshine. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında mikrofonda ben Mert. Herkese günaydın diyorum. İşte olanlar, arabada olanlar, trafikte olanlar, havada, karada Metropol FM her zaman yanınızda. Bir cumartesi sabahındayız. Evet, dışarıda havalarımız biraz serin. Ama hiç endişe edecek bir şey yok. Bu serin havaları beraber çok daha sıcak, çok daha samimi bir hale getireceğiz. Efendim, saat 14'e kadar birlikteyiz. Peki bu 4 saat boyunca neler yapacağız? Efendim, öncelikle müziğe doyacağız. Kimi zaman maziye dalacağız. Kimi zamansa günümüzün en hit parçaları bizlerle birlikte olacak. Dünya Kupası'na özel içeriklerimiz var. Türkiye'nin milli maçına çok az bir süre kaldı. Yarın sabah Türk milli takımımız sahada olacak. Paraguay ve ABD ile aynı gruptayız. Onlar dün oynadılar. O mücadelede 4-1 sonuçlandı. Milli takımımızı ilgilendiren bir diğer konu buydu. Yarın Almanya'nın da maçı olacak. Yarın bizler için futbola doyacağımız bir gün olacak gibi duruyor. Ve benim en sevdiğim kızım... Sizlerle sohbet edeceğiz. Birbirinden güzel konular hazırladım bizler için. Fakat öncelikle şöyle müzikle bir ritmimizi bulalım. Tan Taşçı ve Ramun radyolarımızda çaldılar diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler programındayız. Mikrofona ben Mert. Saatlerimiz 10.26 oldu. Bir cumartesi günündeyiz. Normalde hafta sonu sıcakların biraz daha yüksek olmasını beklerken havalar bir tık daha serin, fakat bu sizi endişelendirmesin. Neden böyle dedin Mert? Evet, bekledim ki bu soruyu duydum. Efendim, şundan dolayı, bu soğukların bir adı var. Şu an yaşadığımız bu soğuklara Schafskälte diyoruz. Yani koyun soğuğu. Almanlar buna gerçekten de böyle diyor. Üstelik bir nedeni de var. Çünkü çiftçiler Haziran başında koyunlarını kırkıyorlar. Ya tam da o anda hava bozuyor ve o zavallı hayvanlar titremeye başladıkları için o yüzden buna koyun soğuğu, Schafskälte demişler. Ya bu durumun gerçekleşme ihtimali %89, yani neredeyse kesin diyebiliriz. Her yıl mutlaka 4 ve 20 Haziran arasında bu soğuklar Almanya'da yaşanıyor. Hatta meteorologlar bununla ilgili şöyle bir şakaları var. Diyor ki, randevusu olan tek hava olayı budur. Evet, şu an o randevudayız. Bu soğuklar bu hafta sonuna yayıldıktan sonra önümüzdeki hafta çekilecek, yerini sıcak havalara bırakacak. Havaların ısınmasına da en çok ihtiyacı olan bizler, tabii güneş özledik, D vitaminimiz eksik kaldı. Bütün bunları geride bırakıp yaza harika bir şekilde girmek istiyoruz ki bu en doğal hakkımız. Şimdi mikrofonu Murat Boz ve Melek Mosso'ya veriyoruz. Kolay değil diyecekler. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun. Erken.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da okullarda sosyal medya bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Almanya'da eyalet eğitim bakanları çocukların sosyal medyayı daha bilinçli kullanması için ortak ilkeler belirledi. Sahte haberler, siber zorbalık, veri güvenliği ve deepfake içerikler okullarda daha fazla ele alınacak. Ailelerin de sürece dahil edilmesi hedefleniyor. Almanya'daki Doğu eyaletlerinin başbakanları federal hükümetten altyapı özel fonunun nasıl kullanılacağına dair daha fazla şeffaflık istedi. Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke, Polonya bağlantılarındaki eksikleri örnek göstererek Almanya'nın geri kaldığını söyledi. Eyaletler fonların nüfus oranına göre adil dağıtılmasını ve her eyalet için somut projelerin açıklanmasını talep ediyor. Avrupa Birliği uçak yolcularının tazminat haklarını koruyan reformda uzlaştı. Avrupa Birliği'nde uçak yolcu hakları reformunda uzlaşma sağlandı. 3 saatlik gecikmelerde 250 euro tazminat hakkı korunacak. Daha uzun uçuşlarda bu miktar 600 euroya çıkabilecek. İsim değişikliği ve çocukla yan yana oturma için ek ücret alınamayacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesi konuştu. Montella, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Rakibin fiziksel gücüne dikkat çeken Montella, Arda, Hakan ve Kenan'ın maç temposu konusunda bazı soru işaretleri olduğunu ifade etti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şöyle maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz ve orada bizi Pinhani karşılıyor. Hele bir gelle. Bizi sakinleştiren, dinginleştiren bir parça.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Türk. Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.48 oldu. Efendim, Dünya Kupası coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Milli takımımızın maçına da 24 saatten çok kısa bir süre kaldı. Ufaktan zaten Montella hocamızın kafasında ilk 11'i belirlemiştir. Fakat ben maç öncesi kendi ilk 11'imi oluşturmak istiyorum. Üstelik bu ilk 11 tamamen sanatçılardan oluşuyor. Evet. Bir 4-4-4-4-3-2-1 dizilişi düşündüm. Ben şöyle kendi ilk 11'imi oluşturdum. Sizlerin de kendi ilk 11'inizi oluşturmanızı rica ediyorum. Mesela şimdi kale öncelikle sağlam olmalı. Nasıl ki bizim milli takım kalemizde Uğurcan Çakır var. Harika bir sezon geçirdi. Buna eş değer bir isim düşündüm ben. Yıllardır sahnelerde olan, işinin hakkını veren, zirvede olan, süperstar olan bir kaleci. Kaleye Ajda Pekkan'ı düşündüm. Bence rakip takımın hiçbir şansı yok. Savunmada sağ bekte mesela bende Orhan Gencebay var. Diğer sol bekimde ise Zülfü Livaneli var. Soldan gelir, felsefeyle aşındırır. İki tane birbirinden harika stoperim var. Bir tanesi Bülent Ersoy. Rakibi yanına bile yaklaştırmaz. Onu bakışlarıyla durdurur. Diğer stoperim ise tam bir kaya. Diğer stoperim Serkan Kaya. Yani bu ikilinin karşısında hiçbir forvetin şansı yok. Orta sahamda çok önemli isimlerim var. Mesela orta sahanın ortasında Hande Yener'i koydum. Onun yanında Sezen Aksu, bir maestro gibi takımı yönetir, takıma liderlik eder. İki tane pırpır, yani hızlı kanadım var. Biri prime döneminde Serdar Ortaç, hızıyla rakiplerinin başını döndürür. Bir diğer kanadımda ise gurbetçimiz var, Mero. O da Bundesliga'da oynamış yıllarca, milli takımdaki etkisi bambaşka olur. 10 numaradaysa hepimizin aklına gelen o isim var. Evet, Tarkan, takımımızın starı. Topa her dokunduğunda bir etki yaratabilecek isim. Forvet'te ise Avrupa tecrübesi olan, Avrupa'da oynamış, baskıya alışkın, gol attığı anda şovu başlatan Hadise'yi düşündüm. Bence bu kadro 10 numara bir kadro. Hatta yarın bu kadro Avustralya karşısına çıksın, maçı 3-0 alır. Sizlerin düşünceleri nedir efendim? Benim kadromu beğendiniz mi? Veya beğenmediyseniz, ya Mert, ben bir de şöyle bir kadro oluşturdum, bu kadroda etkili olabilir diyorsanız kadrolarınızı WhatsApp'tan bana atabilirsiniz. 030-217-970-71 nolu hattınıza mesajlarınızı bekliyorum ve şu an mikrofonu buraya devrediyorum. Seni her gördüğümde diyecek.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Kerim Araz Deliriyorum İnceden'le Metropol FM stüdyolarındaydı. Neşeli Saatler programındayız. Programımız devam ediyor. Saatlerimiz 10.56 oldu. Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için yarın Türk Milli Takımı'nın maçı var. Biz de alternatif bir kadro oluşturduk sanatçılarımızla. Efendim, kadromuzda Ajda Pekkan var, Tarkan var, Mero var, Serdar Ortaç var, Sezen Aksu var. Ve bunların yanında sizlerden gelen mesajlar var. Onlara ufaktan bir göz atalım. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Hanufa'dan Hüseyin. Kadro tamam hocam, bir de yedek bankta bakalım kimler var diye mesaj atmış. Efendim, banktaki isimleri de açıkçası sizden bekliyoruz. Mesela kim olabilir? Yedekte oturabilecek bir sanatçı. Yani şimdi sanatçı dediğimiz kolay kolay yedekte bekleyebilecek biri değil. Onlar hep sahnede olmak isterler doğal olarak. Bir diğer isim Deniz Frankfurt'tan yazmış bizlere. Selam Mert. Prime Serdar sağ kanatta güzel, peki attığı ilk golden sonra bir zeytin kutlaması gelir mi? Gelebilir. Serdar Ortaç'tan bu tarz gol sevinçleri bekleyebiliriz. Ayşe yazmış bizlere Dortmund'dan. Selam Mert. Orhan Gencebay sağ bekte fakat maçın bir noktasında batsın bu dünya deyip sahayı terk edebilir. Yapabilir. Evet, fakat bunun için çok iyi yedeklerimiz var bankta. Biz şimdi ritme, müziğe bırakalım kendimizi. Elif Buse Doğan radyolarımızda Yangın Yeriyle Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

verildi. İki turist yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Olay Nisan ayında yaşanmış. Turistlerin bayrakla fotoğraf çektirmesinin ardından güvenlik güçleri müdahale etmişti. İki kişi hakkında 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Didim'de dalış yapan astsubayın cansız bedeni bulundu. Aydın'ın Didim ilçesinde dalış için denize giren astsubay Abdülsamet Açıkgöz'den acı haber geldi. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan aramalarda Açıkgöz'ün cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nadide Kazmaz 38 yıl sonra döndüğü üniversiteyi birincilikle bitirdi. Kanser nedeniyle üniversite eğitimine ara veren 57 yaşındaki Nadide Kazmaz 38 yıl sonra öğrenci affıyla okuluna döndü. 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinden hem bölüm hem de fakülte birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sevincini ailesi ve torunuyla paylaştı. A Milli Takım Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesi konuştu. Sıcak havayı bahane etmeyeceklerini söyleyen Çalhanoğlu, kendi oyunlarını oynayıp kazanmak istediklerini belirtti. Avustralya'nın fiziksel gücüne ve duran toplara dikkat çeken kaptan, hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu ifade etti.

Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Efendim saatlerimiz 11.09 oldu. Bu yayın saatimizde sizlerle birazcık sohbet edeceğiz. Ne konuşacağız biliyor musunuz? Efendim çok güzel bir soru hazırladım bizler için. Eğer herkes hazırsa, yerlerimizi aldıysak şimdi sorumuz geliyor. Efendim çocukken ne olmak istiyordun ve büyüyünce ne oldun? Evet, çok güzel cevaplarınızı bekliyorum ki birbirinden güzel hikayeler buradan çıkarabiliriz. Mesela ben çocukken ne olmak istiyordum? Şöyle bir düşündüm. Birçok şey olmak istedim ya. En başta olmak istediğim şey pilot olmak istiyordum. Ondan sonra bunu değiştirdim. Dedim ki ben otobüs şoförü olmak istiyorum ama böyle çift katlı otobüs. Bugün geldiğim noktada radyocuyum. Sizler çocukken ne olmak istiyordunuz ve bugün şu an günümüzde mesleğiniz nedir diye merak ediyoruz, soruyoruz ve cevaplarınızı WhatsApp hattımıza bekliyoruz. WhatsApp hattımın numarasını da hatırlatayım hemen sizlere, bilmeyen dinleyicilerimiz kaldıysa eğer 030 217 970 71 nolu numaraya. Efendim çocukken ne olmak istiyordunuz? Bugün mesleğiniz nedir diye bir sohbet başlatıyoruz. Mesajlarınızı bekliyorum ve o an geldikten sonra, yani hangi an? Sezen Aksu'dan sonra. Sezen Aksu radyolarımızda olacak. Aşk dansıyla tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: sosislerinin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün, B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya Fas'la karşılaşacak, yayıncısı CDF. Ardından Haiti İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor, yayıncı AR'de. Ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya ile Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Türk. Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofona ben Mert. Saatlerimiz 11.27 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa, efendim, sizlerle sohbet ediyoruz. Sizlere bir sorumuz vardı. Üstelik sorumuz şu: çocukken ne olmak istiyordun? Büyüyünce ne oldun? Birbirinden güzel mesajlar aldım WhatsApp hattıma. Mesela bunlardan bir tanesi: selam Mert, iyi yayınlar. Offenbach'tan Yunus ben. Pilot olmak istiyordum. Şimdi ise sürücü kursu öğretmeni oldum. Artık karada uçuyorum demiş. Aman hocam, dikkat edelim. Onun haricinde iyi uçuşlar diliyorum. Evet, merhaba Mert, ben Ferah Çelik. Çocukken astronot olmak istiyordum. Şimdi Real Şule'de öğretmen oldum. Hocam, tebrik ediyoruz. İlk çalıştığım okulun 2008'de Degaloch'taydı ve o zamandır Metropol FM dinliyorum. İyi ki varsınız öğretmenim. Sizleri çok seviyoruz. Bir öğrenciniz olarak, ben öğrenci olarak maalesef sizin öğrenciniz olamadım. Şimdi bir anda bunun üzüntüsünü yaşadım. Peki astronot olamadığınız için üzgün müsünüz efendim? Yani yoksa yok, ben Real Şule'de öğretmen olarak gayet mutluyum. Öğrenciler yetiştiriyorum. Benim için bu yeterli mi diyorsunuz? Bir diğer mesajıma bakıyorum. Günaydınlar, günaydın. Çocukken edebiyat öğretmeni olmak isterdim fakat ithalat ihracat okudum. 30 yıl sonra kızımla aynı sınıfta ergoterapi okuyarak onunla beraber diploma alarak ergoterapist oldum. Wow! Sizleri de tebrik ediyorum efendim. Okumanın yaşı yok. Yaşa hiç takılmamıza gerek yok. İnsan istediğinde okumalı, okuyabilmeli, kendini geliştirmenin de yaşı yok diyoruz ve mikrofonlarımızı Afra Saraçoğlu ve Mustafa Sandal'a devrediyoruz. Adı İntikamlı'yla radyolarınızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da okullarda sosyal medya bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Almanya'da eyalet eğitim bakanları çocukların sosyal medyayı daha bilinçli kullanması için ortak ilkeler belirledi. Sahte haberler, siber zorbalık, veri güvenliği ve deepfake içerikler okullarda daha fazla ele alınacak. Ailelerin de sürece dahil edilmesi hedefleniyor. Almanya'daki Doğu eyaletlerinin başbakanları federal hükümetten altyapı özel fonunun nasıl kullanılacağına dair daha fazla şeffaflık istedi. Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke, Polonya bağlantılarındaki eksikleri örnek göstererek Almanya'nın geri kaldığını söyledi. Eyaletler fonların nüfus oranına göre adil dağıtılmasını ve her eyalet için somut projelerin açıklanmasını talep ediyor. Avrupa Birliği uçak yolcularının tazminat haklarını koruyan reformda uzlaştı. Avrupa Birliği'nde uçak yolcu hakları reformunda uzlaşma sağlandı. 3 saatlik gecikmelerde 250 euro tazminat hakkı korunacak. Daha uzun uçuşlarda bu miktar 600 euroya çıkabilecek. İsim değişikliği ve çocukla yan yana oturma için ek ücret alınamayacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesi konuştu. Montella, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Rakibin fiziksel gücüne dikkat çeken Montella, Arda, Hakan ve Kenan'ın maç temposu konusunda bazı soru işaretleri olduğunu ifade etti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Hatta Sos İşleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla, ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert ve yanımda konuğum...
2: Elif var.
1: Evet, hoş geldin Elif. Elif bizleri beraber olacak bundan sonra yayının geri kalanında. Efendim, sosyal medyada şöyle bir liste dolaşıyor. Bunu görenleriniz var. Mesela Elif, sen gördün mü böyle bir liste?
2: Görmedim. Ne listesi?
1: Yani bu listeye göre eğer Almanya'da birine... İdiot derseniz 1500 euro. Evet, dil çıkarırsanız 150 euro. Yani mesela altı zau dersen birine 2500 euroya kadar ceza ödüyorsun bu listeye göre. Ya şimdi ben bu rakamları okuyunca insan ister istemez şunu düşünüyor. Ya bu bizim WhatsApp gruplarını bir açsalar biz 10 binlik olmuşuz zaten. Ya peki gerçek ne? Yani birine idiot dediğimizde gerçekten bir anda posta kutumuzda 1500 euroluk bir fatura mı oluyor? Sence oluyor mu?
2: Bence olmaz ama uyarı gelebilir. Ya, şikayet evet. Olursa.
1: Doğru. Kısacası hayır ama hiçbir şey olmaz da demeyin. Çünkü yani Almanya'da birine hakaret etmek tabii ki de suç. Ya, kim olduğu hiç fark etmez. Polise, komşunuza, iş arkadaşınıza, trafikte tartıştığınız kişiye fark etmeksizin size karşı bir dava açabilir. Ya biliyor musun Elif, sadece sözcükler de değil yani el işaretleri de ceza konusu olabiliyor. Mesela
2: vallahi
1: birine dil çıkarmak ne demiştik, 150 euro. Mesela Stinkefinger göstermek 4000 euro.
2: Oo.
1: Ya Almanya'da en pahalı parmak orta parmak diyebilir miyiz? Ya şimdi şunu da demeyin. Şunu bilmekte fayda var tabii. Bu hız cezası gibi değil bu cezalar. Yani mesela 50'lik yolda 70'le gidince eve doğal olarak mektup gelir. Sabit fiyat, itiraz edeme. Ya itiraz edersin de o cezanın ücretine itiraz edemezsin. Böyle bir şeyi var. Ama bu cezaların yani birine küfür ettiğinde veya el işareti yaptığında bunların belli bir kataloğu yok. Ve hakim sadece ne söylediğine de bakmıyor. Neye bakıyormuş biliyor musun? Nerede söyledin? Şahit var mı? Kamera var mı? O ayki gelirinize dahi ya bakıyor. Ya Alman hukuku diyor ki adamın bu ceza canını yakmalı. Yani zengine ettiği hakaretle fakirin ettiği hakaret bir olur mu be? Gerçekten mahkeme sizin net gelirinize bakıp ona göre tarif çıkartıyor. Yani böyle bir liste yok. Endişeniz olmasın, endişeyi giderdikten sonra güzel bir şarkıyla devam edelim. Gün doğarken radyonuzda olacak, ellerimde çiçekleriyle Metropol FM'desiniz. Ben Mert.
2: Ben Eli.
1: Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Neşeli Saatler programındayız. Mikrofona ben Mert.
3: Ben Elif.
2: Saatlerimiz 11.57 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim, sosyal medyada dolaşan bir listeyi konuşuyorduk. Bu listeye göre birine örnek veriyorum. İdiot derseniz 1500 euroluk bir ceza ödeyeceğiniz yazıyor. İşin aslında böyle olmadığını konuştuk değil mi Elif?
3: Evet.
2: Yani olay şuydu. Tabii ki de Almanya'da insanlara hakaret etmek suç. Bunun mahkemeye verdiğinizde sonuçları olabiliyor. İlk mahkemeden sonuç alamazsanız da pes etmeyin, bir üst mahkemeye taşıyın, mutlaka bir cevap, bir geri dönüş alabilirsiniz. Burada önemli olan aslında şuydu: birine hakaret ettiğinizde sizin o ayki gelirinize bakıyorlar, durumunuza bakıyorlar ve size ona göre bir ceza veriyorlar. Yani bu bir hız cezası gibi değil. Mesela 50 ile gitmen gereken yerde 70 ile gittin, İşte bir puan artı cezan bellidir, ama diğer tarafta bu böyle değil. Peki sen hiç böyle bir şey yaşadın mı Elif?
3: Yani birisi bana mesela, ben arabadaydım arkadaşlarla. Orta parmak göstermişler. Oldu.
2: Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp yani.
3: Ama işte ben bunu hiç şikayete doğru çıkarmadım yani. Tamam, o ne yaparsa yapsın, umurumda değil. Sanki başka problemlerim yokmuş gibi, bir de onunla mı ilgileneceğim?
2: Ya
3: yani,
2: işte bak, oradan ilgilensen belki sana böyle 2000 euro gelirdi.
3: İnşallah. Bir dahaki sefere yazdım.
2: Bir dahakileri kaçırma. Ya mesela bizim de komşularımız kavga etmişlerdi. Ben duydum, bayağı hararetli bir tartışmaydı ve küfür, kıyamet böyle. Dedim
3: konuyu
2: ki,
3: merak ettim şimdi.
2: Konu neydi biliyor musun?
3: Neydi?
2: Yeni doğmuş bir çocuğu vardı. Ve üst kattaki komşusun sürekli mesela ondan sonra müzik açıyordu. Rahatsız ediyordu. Ya bu tartışmanın sonu beraber böyle bir küfürleşmeye gitti. Ya onların da mahkemesi devam ediyor. Bakalım ya, o mahkeme sonuçlansın, sizlere ben haber vereceğim. Mahkeme sonuçlanana kadar Blok 3 radyolarımızda kırgınım diyecek. Sen kırgın mısın Elif?
3: Çok kırgınım.
2: O zaman bu şarkı bizden sana gelsin.
3: Teşekkürler.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Ayasofya'da bayrak açan iki Yunan turist tahliye edildi. Ayasofya Camisi'nde Bizans bayrağı açtıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan turist hakkında tahliye kararı verildi. İki turist yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Olay Nisan ayında yaşanmış, turistlerin bayrakla fotoğraf çektirmesinin ardından güvenlik güçleri müdahale etmişti. İki kişi hakkında 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.

0: Didim'de dalış yapan astsubayın cansız bedeni bulundu. Aydın'ın Didim ilçesinde dalış için denize giren astsubay Abdülsamet Açık Göz'den acı haber geldi. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan aramalarda Açık Göz'ün cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nadide Kazmaz 38 yıl sonra döndüğü üniversiteyi birincilikle bitirdi. Kanser nedeniyle üniversite eğitimine ara veren 57 yaşındaki Nadide Kazmaz 38 yıl sonra öğrenci affıyla okuluna döndü. 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinden hem bölüm hem de fakülte birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sevincini ailesi ve torunuyla paylaştı. A Milli Takım Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesi konuştu. Sıcak havayı bahane etmeyeceklerini söyleyen Çalhanoğlu, kendi oyunlarını oynayıp kazanmak istediklerini belirtti. Avustralya'nın fiziksel gücüne ve duran toplara dikkat çeken kaptan, hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu ifade etti.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. DTGB yani Alman Türk Esnaf ve İşverenler Birliği kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Rhein-Main bölgesindeki girişimcileri ve iş dünyasını bir araya getiren birliğin çalışmalarını DTGB Başkanı Turgut Sezgin'le konuştuk. Sezgin hem 25 yıllık süreci hem de kurumun yeni hedeflerini anlattı. Sayın Sezgin, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Önce bize DTGB nedir, tanımlar mısınız?
3: DTGB'yi ben bir köprü olarak tanımlarım. Türkiye ile Almanya arasında iş dünyasının insanlar ve fırsatları bir araya getiren bir köprü.
2: Bize bu koca 25 yılı kısaca özetleseniz ne söylersiniz?
3: 25 yıl uzun bir emek demek, güven demek, sabır demek. Birçok şirketle, insanla ve kurumla birlikte büyüdük.
2: Birkaç cümleyle karşılaştığınız en büyük zorluklardan bahseder misiniz?
3: En büyük zorluklar genelde bürokrasi ve bilgi eksikliği oldu. Ama biz her zaman çözüm üretmeye çalıştık.
2: 25 yılın sonunda geldiğiniz noktada ileriye baktığınızda DTGB ile ilgili hayaliniz nedir?
3: Daha güçlü, daha dijital ve daha uluslararası bir DTGB'yi görüyorum. Özellikle sağlık, teknik ve hizmet sektöründe daha aktif olacağız. DTGB 25 yıldır çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Amacımız iki ülke arasında güçlü bağlar kurmak. Herkese teşekkür ederim.
2: Değerli dinleyenler, DTGB Başkanı Turgut Sezgin'le sohbetimizde Alman Türk Esnaf ve İşverenler Birliği'nin 25 yıllık yolculuğunu ve Rhein-Main bölgesindeki girişimcilere sunduğu desteği konuştuk. Sezgin, kurumun yeni dönem hedeflerini de anlattı. Yeni söyleşilerimizde tekrar birlikte olmak üzere, sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.
4: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Metropol FM'deyiz. Mikrofona ben Mert.
5: Ben Elif.
4: Saatlerimiz 12:13 oldu. Elif.
5: Efendim.
4: Köln'e gittin mi?
5: Gitmedim hiç ama gitmek isterdim.
4: O zaman sana şunu söyleyeyim. 1 Temmuz'dan önce mutlaka gitmelisin.
5: Neden?
4: Yani çünkü 1 Temmuz'dan itibaren Köln Katedrali'nin girişi 12 euro olacak.
5: Aa.
4: Evet.
5: Gitmem lazım. Hemen haftaya izin.
4: Hemen. lütfen Elif için haftaya izin ayarlayabilir miyiz? Elif'e bir Köln seyahati planladık. Efendim, sizler de Köln'e gitmediyseniz, Köln Katedrali'ni görmediyseniz, ki Köln'ün en güzel yapılarından
5: evet,
4: bir tanesi. Bilginiz olsun, 1 Temmuz'dan itibaren artan maliyetleri karşılamak adına turistlerden 12 euroluk bir giriş ücreti alacaklarmış. Bu arada ibadet etmek için girenlerden bir ücret almayacaklar.
5: Aa.
4: Ya ona nasıl ayıracaklar bilmiyorum. Büyük ihtimalle kapıda tüy işleyenler ona karar verir. Siz ibadet için geldiniz, siz gelmediniz gibi. Ya o an kısmı tam netleştiremedim ama net olan bir kısım var ki 1 Temmuz'dan itibaren Köln Katedrali'ne gelen turistlerden 12 euroluk bir ücret alınacak. bizler Köln seyahatimizi Elif'le organize ederken mikrofonda harika bir düet olacak. Ersay Yüner ve Derya Ulu kesin bilgiyle radyolarınızda. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: veya Nescafe Classic 200 gram %50 indirimli. Sadece 4,49 €. Lidl lohnt sich.
1: Aylüks Andernach yaza indirimle giriyor. Aylüks evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylüks'te 4 mevsim yaşayın. Aylüks Andernach, aylüks.de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Neşeli Saatler programındayız. Mikrofona ben Mert.
3: Ben Elif.
2: Saatlerimiz 12.21 oldu. Elif, önümde benim şu an bir liste var. Bu ne listesi biliyor musun?
3: Ne listesi?
2: Almanya'da yapılan son araştırmaya göre 40 şehir arasından Almanya'nın en mutlu 10 şehri listelenmiş.
3: Aa.
2: Evet. Bir tahminde bulunsan mesela ilk sıraya kimi koyardın?
3: İlk sıra bence Sachsen olurdu benim için. Sachsen München tarafı.
2: Yanıldın bence.
3: Yanıldım. Ya
2: bir de bu toplamda 23.286 kişiyle yapılan bir anket. Almanya'nın en büyük 40 kentinde yaşayan 16 ve 84 yaş arasındaki kişilere sormuşlar ve birinci sırada Erfurt çıkmış, biliyor musun?
3: Erfurt.
2: Ya. 2 Augsburg. Mesela 3 Düsseldorf.
3: Düsseldorf?
2: Ya. 4 Krefeld. 5 Kiel. 6 Aachen. 7 Mönchengladbach. 8 Oberhausen. 9 Duisburg. 10 Hamburg Münster.
3: Hamburg. Ay, ben Hamburg birinci sıra olsaydı bence ya.
2: Ya senin listende Hamburg birinci sırada olabilir. Fakat bu araştırmaya göre birinci sırada Erfurt var. Dinleyicilerimiz bize mutlaka katılıyorlardır, değil
3: bence
2: mi?
3: Bence de.
2: Yani orada yaşayan dinleyicilerimiz varsa onlarda durum gerçekten böyle mi değil mi? Bizi bir bilgilendirirlerse biz çok mutlu oluruz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar burada stüdyoda olacağız. Ben Mert.
3: Ben Elif. İyi dinlemeler.
0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofona ben Mert.
2: Ben Elif.
1: Metropol FM stüdyolarındayız. Elif, Dünya Kupası başladı, maçları izledin mi?
2: Bir kere bile izlemedim ama çok duydum.
1: Çok duydun, hiç duydum. İzlemedin. Peki Türkiye oynamadığı için izlememiş olabilirsin tabii.
2: O da olabilir.
1: Doğal olarak. Olabilir. Bugün zaten buraya milli takım formasıyla geldiğin için.
2: Evet. Ne güzel değil mi?
1: çok yakışmış. Çünkü yarın sabah 6'da Türkiye milli takımı Avustralya karşısında Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak. Sen uyanacak mısın Elif?
2: Uyanırım ya. Neden uyanmayayım? Memleketimin maçı.
1: Tabii canım. Saat 6'da biz 5.30'da kalkarız. Hemen şöyle.
2: Her şeyi hazırlarız.
1: Her şeyi hazırlarız. Çerez. O saatte. Aman Elif.
2: Menemen mi yapsaydın? Ya,
1: bilmiyorum. Dünya Kupası bittiğinde 15 kilo olarak çıkmayalım mı?
2: Olur. Tamam. Yapmayalım.
1: Hiç daha sağlıklı atıştırmalıklar mutlaka bul. Tamam. Ya, kahvaltı yaparız ya.
2: Tamam. Menemen. Menemen bende.
1: Menemen yanına bir sucuklu yumurta koyarız. Milli takımımızı destekleriz. Kendilerine buradan başarılar dileyelim. Ben şampiyon olacaklarına inanıyorum.
2: Ben de inanıyorum. İçimde öyle bir ses var. Sis diyorum.
1: Sanki ben söyledikten sonra içine doğdu o
2: his. Yok.
1: Peki tamam. Kendilerine başarılar diliyoruz milli takımda. Sabah 6'daki mücadelede uyanıp onlara destek olacağız. Şimdi harika bir şarkıyla devam edelim. Gülay radyolarımızda olacak. Mucize diyecek. Mucizelere inanır mısın Elif?
2: İnanırım. Bu şarkı da mı bana gelsin yine?
1: Yok, bu şarkı sana gelmesin. Tüm buradaki şarkıları sana gönderemeyeceğim. Sen o kadar da değil. O kadar her şey üstüne alınmana gerek yok. Gülay'dan mucize geliyor. Çünkü kime biliyor musun? Mucizelerini bekleyenlere geliyor.
2: Gelsin.
1: Metropol FM'deyiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Serkan Çalar davasında cinayet suçlaması şimdilik kabul edilmedi. Landstuhl yakınlarında öldürülen tren görevlisi Serkan Çalar'ın davasında mahkeme, savcılığın cinayet suçlamasını şimdilik kabul etmedi. Ana dava ölümle sonuçlanan yaralama suçlamasıyla açılacak. Mahkeme mevcut delillerde öldürme kastı için yeterli işaret görmedi. Aile karara tepki gösterdi. Birestov halkı 10 yıldır yeni köprü bekliyor. Rheinland-Pfalz'deki Birestov'da halk 2016'da çöken köprünün hala yenilenmemesine tepki gösteriyor. Bölgede sürücüler 10 yıldır tek şeritli geçici köprüyü kullanıyor. Köylüler trafik sıkışıklığı, tartışmalar ve bürokrasi nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor. Yeni köprü için süreç başladı ancak inşaatın tamamlanması en iyi ihtimalle 2,5 yıl sürebilir. Bölge sakinleri projede 17 kurumun yer almasının süreci gereksiz yere uzattığını belirtiyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Saatlerimiz 12.41 oldu. Elif, sana bir sorum var.
1: Sor.
0: Tatile giderken kaç tane valizi götürüyorsun yanına?
1: Ailecek giderken.
0: Evet.
1: Bir 4 valiz oluyor.
0: Tamam.
1: Yani 4-5.
0: Okey. Dönüşte
1: ayrı.
0: Dönüşte kaç? 5 ile giden dönüşte genelde 6 ile geliyor.
1: Aynen. Bir valiz ekstra götürüyoruz hep. Türkiye'den aldıklarımızı, hediyeleri. Ya. Gerçi giderken de çok hediye götürüyoruz. Çikolata,
0: çay. Zaten biz hediye, bizim yaptığımız hediye taşımacılığı.
1: Türkiye'nin Noel babası.
0: Tabii oradan istenenleri oraya götürüyoruz. Buradan istenenleri buraya getiriyoruz. Abi benim geçen hafta önüme çok ilginç bir haber çıktı. İsviçre'de yaşayan bir kadın Almanya'ya tatile gelmiş. Ve dönüşte gümrükte durdurmuşlar arabayı. Yani bir minibüsle gelmiş. Böyle 18 kişilik minibüsler oluyor ya. Yani biraz daha büyük. Durdurmuşlar ve toplamda kaç valiz çıkmıştır sence?
1: 4.
0: Değil.
1: Daha çok yukarı.
0: Tabii canım, biraz çıkman lazım.
1: 7?
0: Yok, tam 55.
1: 55?
0: Evet.
1: Evini mi taşıdın abla sen?
0: Yok, gerçekten de aramışlar, taramışlar ve toplamda kaç para ceza kesmişler biliyor musun kendisine?
1: 1000.
0: Yok. Değil.
1: Oo, söyle, tahmin edemeyeceğim.
0: 0.
1: 0?
0: Evet. Çünkü hepsi gerçekten de kadının eşyasıymış. Vergiye tabi hiçbir şey bulunmamış. Ve sorunsuz bir şekilde geçmiş. Ama yani ben görünce böyle bir şey oldum yani. Dedim nasıl ya, 55 tane valiz. Hani nereden ne aldın da kime ne götürüyorsun? Kimin hediyesi bu? Evet, harika bir şarkıyla devam edelim. Emre Aydın, Afilli Yalnızlığı bilir misin?
1: Bilmem. Emre Aydın tanırım ama.
0: Bu kez pek bir afilli yalnızlık.
1: Çıkmıyor.
0: Çıkacak şimdi bak. Geliyor Metropol Efendi'yiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol hakkını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
3: Değerli dinleyenler, Murat Yakın, İsviçre futbolunun hem saha içinde hem de teknik direktörlük kariyerinde güçlü karakterlerinden biri. 15 Eylül 1974'te Basel'da doğan Yakın bugün 51 yaşında. Futbolculuk döneminde İsviçre milli takımı formasını 49 kez giydi. Orta sahada sakinliği, sertliği ve liderliğiyle tanındı. Basel, Grasshoppers, Stuttgart ve Kaiserslautern gibi takımlarda oynadı. Oyun karakteri netti. Kolay hata yapmayan, pozisyon bilgisi güçlü, takım savunmasını yöneten ve büyük maçlarda soğukkanlı kalabilen bir stoperdi. İsviçre milli takımına futbolcu olarak en büyük katkısı da bu liderlik oldu. Savunmada güven verdi, oyunu geriden okudu ve takımın disiplinli yapısının önemli parçalarından biri haline geldi. Teknik direktörlükte ise Basel'la önemli başarılar kazandıktan sonra İsviçre milli takımının başına geçti. Yakın yönetiminde İsviçre 2022 Dünya Kupası'nı ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nı yaşadı. Takımını kompakt, dirençli ve turnuva futboluna uygun bir yapıya kavuşturdu. 2026 Dünya Kupası öncesinde Yakın'ın hedefi oldukça net. İsviçre basınına yaptığı açıklamada İsviçre milli takımına tarihinin en iyi Dünya Kupası'nı oynatmak istiyoruz mesajını verdi. Ayrıca önceki turnuvalardan ders çıkardıklarını ve beklentilerin artık daha yüksek olduğunu söyledi. Onun oyun anlayışında esneklik önemli. Gerektiğinde üçlü savunmaya dönebiliyor, gerektiğinde klasik düzende kalabiliyor. İsviçre'nin fizik gücünü, disiplinini ve geçiş oyununu iyi kullanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye vereceği en büyük katkı, büyük maçlarda panik yapmayan bir turnuva aklı olacak.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
4: ...12.57 oldu saatlerimiz... ...Metropol FM stüdyolarındayız... ...şöyle maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz... ...Gülden Karaböcek... ...radyolarımızda olacak... ...sürünüyorum diyecek... ...tüm zamanların en güzel... ...ve günümüzün en yeni şarkıları için... ...tabii ki de Metropol FM...

13.03 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler programındayız. Sakiler kış güneşiyle radyolarınıza tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

0: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Saatlerimiz 13.06 oldu. Evet, Dünya Kupası başladı. Yarın sabah değil mi?
1: Aynen, yarın sabah oluyor.
0: Artık Dünya Kupası'ndan dolayı gecemiz, gündüzümüz hepsi birbirine girdi. Yarın sabah Türkiye milli takımının maçı var. Şimdi maç insanı mutlu eder. Genelde erkekler futboldan mutlu oluyor. Peki kadınlar neden mutlu oluyor diye sorsam sana?
1: Ben de bilmiyorum. Ben genelde benim sevdiğim takım mesela oynarsa, aha, takımın kişilerini bilmezsem bile, tamam, o takım kazandı mı çok mutlu olurum.
0: Sen de futboldan memnun olan, mutlu olanlardansın.
1: Evet, sayılır.
0: O zaman sen alışveriş yapmayı sevmiyorsun.
1: Neden?
0: Yani alışveriş yapmayı seviyor musun? Öyle sorayım bari.
1: Onu da seviyorum.
0: Yani çünkü alışveriş yaparken vücudumuz aslında dopamin üretiyor. Erkeklerde de nasıl ki futbol izlerken dopamin oluşuyorsa, kadınlarda da alışveriş sonucu oluyor ve Güney Kore'de çok ilginç bir şey başlamış.
1: Ne başlamış
0: biliyor musun?
1: Anlat.
0: Güney Kore'de dopamin siteleri ortaya çıkmış. Yani mutluluk siteleri. Bu sitelere girdiğinde ücret ödemeden alışveriş sepetini doldurabiliyorsun.
1: He?
0: Ya mesela siteye giriyorsun. Hı-hı. Bir pantolon beğendin. Tamam. Atıyorsun alışveriş sepetine. Tamam. Örnek veriyorum, bir tişört beğendin. Onu atıyorsun alışveriş sepetine. Sahte bir sipariş oluşturuyorsun.
1: Aa.
0: Aynen, ve hiç var olmayan bir kuryeyi takip edebiliyorsun. Mesela bu şekilde param varmış gibi hissedip dopamin sağlaman amaçlanıyormuş. Ama bence şey yönünden çok iyi mesela. Ben para biriktirmek istiyorum. Hı-hı. Ama para biriktiremiyorum. Sen öyle bir insan mısın?
1: Yok, ben para biriktirebiliyorum ama çok istemem lazım. Yani çok istemem lazım. Evet, istesem biriktiririm. Ama ben harcamayı seviyorum ya. Böyle aldığın şey harca, elbet bir gün gene gelir bence. Yani benim fikrim bu.
0: Yaşın genç olduğu için ben genç demem. Aman hiç dilimiz kaydı, biz en iyisi bir çay kahve molası verelim. Mikrofonu harika bir düete devredelim. Kime biliyor musun Elif? Bilmiyorsun. Kime? Çünkü ekran benim önümde. Efendim, Bengü ve Ümit Sayın radyolarımızda olacak. Ya sen gidip de diyecekler. Ama şarkıya girmek istemiyorlar bir türlü.
2: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: Değerli dinleyenler, Serkan Çalar davasında cinayet suçlaması şimdilik kabul edilmedi. Landstuhl yakınlarında öldürülen tren görevlisi Serkan Çalar'ın davasında mahkeme, savcılığın cinayet suçlamasını şimdilik kabul etmedi. Ana dava ölümle sonuçlanan yaralama suçlamasıyla açılacak. Mahkeme mevcut delillerde öldürme kastı için yeterli işaret görmedi. Aile karara tepki gösterdi. Birestov halkı 10 yıldır yeni köprü bekliyor. Rheinland-Pfalz'deki Birestov'da halk 2016'da çöken köprünün hala yenilenmemesine tepki gösteriyor. Bölgede sürücüler 10 yıldır tek şeritli geçici köprüyü kullanıyor. Köylüler trafik sıkışıklığı, tartışmalar ve bürokrasi nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor. Yeni köprü için süreç başladı ancak inşaatın tamamlanması en iyi ihtimalle 2,5 yıl sürebilir. Bölge sakinleri projede 17 kurumun yer almasının süreci gereksiz yere uzattığını belirtiyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya Fas'la karşılaşacak, yayıncısı CDF. Ardından Haiti İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor, yayıncı AR'de. Ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya ile Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Buray ve Teoman radyolarımızda Kupa Kızı ve Sinek Balesi diyecekler. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Getürk.
1: Aylux Andernach yaza indirimle giriyor. Aylux evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylux'te 4 mevsim yaşayın. Aylux Andernach. Aylux.de.
2: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Türkçe pop'un en güçlü iki sesinin bir arada olduğu bir parça kolay değil. Radyolarınızda Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Neşeli Saatler'de mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.26 oldu. Efendim yıllardır şunu sürekli duyduk. Ya bu Suriyeliler çalışmıyor. Ya bunlar var ya, bunlar sosyal yardımlarla geçiniyor. Devlete yük oluyor diye. Bunu birçoğumuz duyduk. Bazılarımız buna inanarak uyuduk. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Rakamlar geldi. Evet. Ve rakamlara baktığımızda şunu görüyoruz. Almanya 2015'te gelen Suriyelilerin %64'ü bugün çalışıyor. Yani bu şu demek oluyor. Her 3 kişiden ikisi çalışıyor. Peki rakamlara bakmaya devam edelim. Bu rakamlara bakınca ne görüyoruz? Evet, Ukraynalılar. Onlar eğitimli. Avrupa'ya yakın. Uyumu çok daha kolay olmalı diye düşünüyoruz. Ki evet, kısmen doğru. Ukraynalıların %75'i diplomalı. Fakat istihdam oranlarına geldiğimizde istihdam oranı %37,5. Evet, neredeyse yarı yarıya. Ya tabii bunun birçok nedeni var. Efendim, bürokrasi gibi mesela diploma denkliği için evrak sırası bekleme, ki bu ülkede biliyorsunuz evrak sırası derken yani bazılarımız sıraya bekar girip evli çıktı. Almanca kursları desen zaten dolu ve bunların çoğu çocuklarıyla gelen kadınlar. Ama rakamlar daha iyi olmasına rağmen Suriyeliler toplumda çok daha fazla göze batıyorlar. Yani bir tarafta siyasetçiler ya Suriyeliler gitsin derken, ya diğer tarafta da iş dünyası ya durun be kardeşim nereye, onlar bizim fabrikamızda çalışıyor diyor. Ya şimdi baktığımızda ikisi de aynı ülkede yaşıyor fakat farklı bir Almanya görüyorlar. Ya biri seçim kampanyasıyla beslenirken diğeri maaş bodrosuyla besleniyor. Ya şimdi biri 10 yıldır çalışıyor, vergisini ödüyor, çocuğunu okula gönderiyor ve hala misafir muamelesi görüyorsa o zaman kim kimin misafiri acaba?

0: ama kafaları kaldıralım.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofona ben Mert.
3: Ben Elif.
2: Evet, saatlerimiz 13.35 oldu. Elif, yapay zeka ile aran nasıl? Kullanıyor musun?
3: Kullanıyorum. Ya, çok.
2: Elimiz kolumuz oldular artık,
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet. Kankam benim.
2: Yani aklımıza ne gelse artık direkt oraya,
3: aynen,
2: soruyoruz. Tabii bunun ortaya çıkardığı bazı sonuçlar var. Mesela İngiltere'den bir haberle geldim. Princeton Üniversitesi'nde yapay zeka nedeniyle yaklaşık, bak, 133 yıldır sınavlarda gözetmen koymuyorlarmış. Ya ama yapay zeka nedeniyle 133 yıl aradan sonra artık sınavlarda gözetmen olacakmış.
3: Yok.
2: Ya gerçekten, niye biliyor musun? Çünkü bir araştırma yapmışlar ve öğrencilerin yaklaşık %30'u yapay zeka ile kopya çektiğini kabul etmiş.
3: Ama yani yapay zeka varken yardımcı
2: varken oluyor. Varken kullanırsın.
3: Yani kullanırız, neden olmasın?
2: Ya ben şunu diyorum, benim zamanımda yapay zeka olsaydı, hmm, var ya, ben bugün avukat olmuştum, doktor olmuştum.
3: Ama bunu da şey görmek lazım, yani yapay zeka bizim generasyonunda, şimdi Gen Z'de, bir de yeni generasyon çocuklarında, hı-hı, aslında yardımcı da oluyor. Yani bir şey sorarken yine bir şey öğreniyorsun ya, ya da bir şey okuyorsun, soruyorsun, onu da öğreniyorsun ya. Siz de nasıl eskiden Zeitung,
2: Büyüşa kitap okurduk.
3: Onları nasıl okuyorsanız o da bizde yeni şey, farklı gibi.
2: Siz telefon okuyorsunuz.
3: Aynen, biz telefon okuyoruz.
2: Yani ya tabii aslında evet, bir yönden çok avantajlı. Çünkü her şeyi sorabiliyorsun,
3: evet,
2: ve anında cevap alabiliyorsun. Ama bir yönden de çok tehlikeli. Mesela işte bu tarz sınavlarda gerçekten, hı-hı, kullanıldığında diğer arkadaşlarının belki de sınıfta kalmasını sağlıyorsun. Yani burada bir adaletle bir sıkıntı olduğu için bu karar çok mantıklı. Umarım birçok yerde uygulamaya geçer. Ya çünkü biz böyle düşünüyorsak, ya bizim zamanımızda olsaydı biz neler neler yapardık. Bunu şu an okullarda da büyük ihtimalle burada da yapıyorlar.
3: Evet.
2: İrem Derici'yi beğenir misin?
3: Beğenirim, çok beğenirim.
2: Benim de en beğendiğim parçasını çalacağım şimdi. Oo. Hangisi biliyor musun?
3: Hangisi?
2: Bu defa başka. Girişi bile ayrı bir huzur veriyor ya.
3: Evet, bence de. Bu şarkı o zaman sana gelsin.
2: Teşekkür ediyorum. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun. Ateş.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Hemen güveşimbil.yayla.di'ye gir, maç skorlarını tahmin et, futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.

0: متروپول FM'de
1: Oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Metropol FM'deyiz. Saatlerimiz 13.49 oldu. Pera radyolarımız olacak. Sensiz ben diyecek. Keyfiniz bol olsun.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert.
2: Ben Elif.
0: Saatlerimiz 13.55 oldu. Yavaş yavaş ufaktan yayın saatimizin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız ve çok heyecanlıyız. Dünya Kupası başladı. Yarın milli takımımızın da ilk maçı var. Bu arada aynı zamanda yarın sabah 6'da Türkiye milli takımı Avustralya ile karşılaşırken saat 19'da ise akşam Almanya Kura Chau'la karşı karşıya gelecek. Sizler de bu maçların skorlarını tahmin edip bizlere gönderirseniz eğer o büyük ödüllerimizi kazanabilirsiniz. Mesela iPhone 17 kazanabilirsiniz. Eğer sen de diyorsan ki ya Mert ben var ya çok iyi bilirim ha bu işlerde maç sonuçlarında çok iyiyim diyorsan siz de Almanya ve Türkiye maç sonuçlarınızı bize gönderin ve bu büyük hediyelerden birini kazanma şansını yakalayın deyip Elif sana soruyorum. Sence... Sor. Yarın sabahki Türkiye-Avustralya maçı sence kaç kaç bitecek?
2: Bence 2-1. 2-1. 2 Türkiye 1 olsun.
0: Tamam. Golleri kim atar? Evet.
2: Başlayalım. Kim oynuyordu?
0: Aman aman aman. Arda atar mutlaka.
2: Ya Arda atar. Arda'ya güveniyorum.
0: Kenan atar mutlaka.
2: O da atar.
0: Barış Alper atar.
2: O da. O zaman 3-1 diyorum.
0: Ben 3-0 diyorum.
2: 3-1.
0: Tamam.
2: İddiaya girdik.
0: 3-1. Okey girdik. Yarın maç sonucunun ardından tekrar seninle bu konuyu konuşacağız. Şimdi mikrofonu Serdar Ortaç'a devrediyoruz. Mesafe diyecek ki... Çok kült bir parçadır yani. Ne kadar ya? Zaman geçse de eskimeyecek bir parça. Zaten sen hemen bir yerini dur ama. Serdar Ortaç ve Mesafe radyolarınızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Canlar, tarihlerimiz 13 Haziran 2026'yı saatlerimizde 14.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte 4 saat sürecek olan Süper Cumartesi programına başlamış bulunuyoruz. Almanya'nın neresinde olursanız olun, yolda, evde, işte ya da hafta sonu hazırlığında 4 saat boyunca sizlerle beraber keyifli vakitler geçireceğiz. Bugün yaz sıcaklarından gençlerin gündemine, Dünya Kupası heyecanından yapay zekaya, oradan da haftanın filmine uzanan dop dolu bir yolculuğumuz var. Bazen bir cumartesi yayını sadece şarkılardan oluşmaz. Biraz gündemdir, biraz hayatı kolaylaştıran bilgidir, biraz da akşam arkadaşlarla konuşacağımız güzel bir konu bize verebilir. Biz de bugün tam olarak bunu yapacağız. Gündemin içinden işe yarayanı, merak uyandıranı ve yüzümüzde küçük bir gülümseme bırakacak olanı sizlerle paylaşıyor olacağız. Kahveniz hazırsa, yolculuğunuz başladıysa ya da sadece birkaç saatliğine dünyadan nefes almak istiyorsanız doğru frekanstasınız. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğumuza başlıyoruz.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen gümüşübil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: Değerli dinleyenler, Serkan Çalar davasında cinayet suçlaması şimdilik kabul edilmedi. Landstuhl yakınlarında öldürülen tren görevlisi Serkan Çalar'ın davasında mahkeme, savcılığın cinayet suçlamasını şimdilik kabul etmedi. Ana dava ölümle sonuçlanan yaralama suçlamasıyla açılacak. Mahkeme mevcut delillerde öldürme kastı için yeterli işaret görmedi. Aile karara tepki gösterdi. Birestov halkı 10 yıldır yeni köprü bekliyor. Rheinland-Pfalz'deki Birestov'da halk 2016'da çöken köprünün hala yenilenmemesine tepki gösteriyor. Bölgede sürücüler 10 yıldır tek şeritli geçici köprüyü kullanıyor. Köylüler trafik sıkışıklığı, tartışmalar ve bürokrasi nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor. Yeni köprü için süreç başladı ancak inşaatın tamamlanması en iyi ihtimalle 2,5 yıl sürebilir. Bölge sakinleri projede 17 kurumun yer almasının süreci gereksiz yere uzattığını belirtiyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlar, yazın sıcağını daha hissetmeden, yaz daha tam gelmeden Almanya için sıcak uyarıları gelmeye başladı. Tahminlere göre Temmuz ayında bazı bölgelerde termometreler 38 dereceyi görebilir. Evet, doğru duydunuz. Almanya'da 38 derece. Özellikle batı ve güneybatı bölgelerinde uzun sıcak hava dalgaları bekleniyor. Üstelik sadece sıcak değil, zaman zaman kuvvetli sağanak ve fırtına riski de gündemde. Böyle günlerde en basit şeyler en kıymetli hale gelebiliyor. Düzenli öğle saatlerinde doğrudan güneşten kaçınmak, evde gölgede bir alanda, serin bir mekanda bulunmak da sağlığımız açısından önemli. Tabii ki yaşlı komşularımızı, çocukları, sokak hayvanlarını biraz daha fazla düşünebilirsiniz ve onlar için de ya da evdeki hayvanlarınızı da düşünebilirsiniz. Onlar için de bir aksiyon almak faydalı olabilir. Çünkü yaz planı sadece tatil planı değildir, biraz da bedenimizi ve birbirimizi koruma planıdır. Şimdi sıcaklığımızı havadan değil güzel müzikten almaya devam ediyoruz. Metropol FM'de birbirinden güzel müzikler sizler için var. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Tantaşçı gelecek eskilerden güzel bir parçayı sizler için seslendiriyor. Git gidebilirsen diyecek, hemen sonrasında Ferhat Poe Dünya Kupası ile ilgili önemli bilgilerle sizlerle olacak.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Endrick, Brezilya futbolunun son yıllarda çıkardığı en büyük yeteneklerden biri. 21 Temmuz 2006 yılında Brezilya'da doğan genç yıldız Palmeiras altyapısında parladı ve kısa sürede dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Henüz çok genç yaşta Avrupa'nın en büyük sahnesine adım atan Endrick, güçlü fiziği, patlayıcı hızı ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Brezilya milli takımında 15 maça çıkan Endrick bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Onu özel kılan şey yalnızca yeteneği değil, büyük maçlardan korkmayan karakteri. İngiltere ve İspanya gibi güçlü rakiplere karşı attığı goller onun baskı altında da sahneye çıkabileceğini gösterdi. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ona verdiği değer de bu yüzden önemli. Ancelotti, Endrick'i sadece geleceğin yıldızı olarak değil, bugünün rekabetinde de kullanılabileceği özel bir hücum silahı olarak görüyor. Ona zaman tanıyor, gelişimini dikkatle yönetiyor ve büyük oyuncuların arasında doğru anlarda sorumluluk vererek özgüvenini büyütüyor. 2026 Dünya Kupası'nda Endrick, Brezilya için turnuvanın en heyecan verici isimlerinden biri olabilir. Eğer gelişimini sürdürürse bu Dünya Kupası onun dünya futbolunda gerçek bir süper yıldıza dönüştüğü sahne olabilir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızda Meray Kuruyemiş'le birlikte düzenlediğimiz bir yarışmamız var. Sosyal medya hesaplarımızı incelerseniz kazanan siz olabilirsiniz. Yeliz, ne bir dünya kardeşim dedi. Afra ve Mustafa Sandal, adı intikamdı diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Değerli dostlar, şimdi biraz stadyum havası soluyalım. Dünya Kupası'nda ilk günlerin heyecanı başladı. Skorlar geliyor, sürprizler geliyor ve tribünlerde ilk hikayeler yazılmaya başladı. Güney Kore Çekke'yi 2-1 mağlup ederken Kanada ile Bosna Hersek ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ve turnuvanın daha ilk günlerinde bol gol, mücadele ve acaba bu takım daha ne kadar ileri gidecek sorusu var. Büyük turnuvaların güzel tarafı da zaten bu. Normalde aynı maçı izlemeyecek insanlar bir anda aynı pozisyona heyecanlanıyor, aynı gole bağırabiliyor ve zaten sporun amacı da bu, dünyayı bir araya getirebiliyor. Çünkü futbol bazen sadece skor değildir, dünyanın aynı hikayeye 90 dakika boyunca birlikte bakabilmesidir, aynı hikayeye kitlenebilmesidir. Kupa günlüğümüz kaldığımız yerden devam edecek. Metropol FM'de Dünya Kupası'na dair detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. Şimdi müzik sahada devam ediyor. Metropol FM'de yolculuğumuza da biz de birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Her şarkı bir sahne, her şarkı biraz bizden. 84 gelecek. Kendime yalan söyledim diyecek bir liste oluşturalım. Acaba hangi konularda hala kendimize yalan söylemeye devam ediyoruz?

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, bir saat dediğin ne ki çok çabuk bir şekilde geçiyor. Saatlerimiz şu anda 15.09'u gösteriyor ve Süper Cumartesi de ikinci saatimiz başladı. Ben Arda Eşberk ve bu saatte ayağımız stadyumda, diğer ayağımız ise sinema salonunda olacak. Alman milli takımından beklentileri konuşacağız. Dünya Kupası'nda sıradaki hikayelere bakacağız ve haftanın filmi olarak da Steven Spielberg'in yeni bilim kurgu gerilim filmi İfşa Günü. Uzaylılar geliyor mu, geldiler mi, yoksa zaten aramızdalar mı? Bunun tartışmasının yapıldığı günlerde bu film de çok anlamlı. İster top yuvarlansın, ister kamera dönsün, bizi ekrana bağlayan şey aynı. Sonucu henüz bilmiyor olmak ve merak. Metropol FM'de ikinci saatimiz güzel şarkılarla başlıyor. İlk sırada Hadise gelecek. Hadise, ara beni diyecek, sonrasında reklam aramız var ve Mustafa haberlerde sizlerle.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün, B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya-Fas'la karşılaşacak yayıncısı CDF. Ardından Haiti-İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor yayıncı AR'de ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya ile Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de, penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Serkan Çalar davasında cinayet suçlaması şimdilik kabul edilmedi. Landstuhl yakınlarında öldürülen tren görevlisi Serkan Çalar'ın davasında mahkeme, savcılığın cinayet suçlamasını şimdilik kabul etmedi. Ana dava ölümle sonuçlanan yaralama suçlamasıyla açılacak. Mahkeme mevcut delillerde öldürme kastı için yeterli işaret görmedi. Aile karara tepki gösterdi. Birestov halkı 10 yıldır yeni köprü bekliyor. Rheinland-Pfalz'deki Birestov'da halk 2016'da çöken köprünün hala yenilenmemesine tepki gösteriyor. Bölgede sürücüler 10 yıldır tek şeritli geçici köprüyü kullanıyor. Köylüler trafik sıkışıklığı, tartışmalar ve bürokrasi nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor. Yeni köprü için süreç başladı ancak inşaatın tamamlanması en iyi ihtimalle 2,5 yıl sürebilir. Bölge sakinleri projede 17 kurumun yer almasının süreci gereksiz yere uzattığını belirtiyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan Skor Kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Güzellik önemli ve şarkıcılar tabii ki buna çok önem veriyorlar ama Ebru Gündeş'in de listeye eklendiğini söylemekte fayda var. Yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklayan 51 yaşındaki Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerinden beğeni topladı. Ebru Gündeş, iyi ki doğmuşum diyecek.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

Dünya Kupası öncesinde Alman milli takımına bir mesajla Başbakan Merz'den geldi. Merz 14 Haziran'daki Kuraçao maçı öncesinde açık ve net bir galibiyet beklediğini ifade etti. Almanya turnuvaya güçlü başlamak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor değerli dinleyenler. Fakat biliyoruz ki ilk maçlar bazen kağıt üzerinde kolay görünebilir. Fakat sahada takımın karakterini gösteriyor. O kadar da yazıldığı gibi kolay olmayabiliyor. İlk gol, ilk hata, tribünün ilk tepkisi. Bir takımın sadece formunu değil özgüvenini de ortaya çıkarır. Peki siz izlemeye başladıysanız eğer neler düşünüyorsunuz? Maçlar nasıl gidiyor? Ve peki sizce bir turnuvada daha önemli olan nedir? İlk maçta büyük bir skor almak mı? Yoksa izleyiciye bu takım güven veriyor dedirtmek mi? Cevabı sahada göreceğiz tabii ki. 90 dakika boyunca gerçekleşecek mücadele kazananı belirliyor. Şimdi müzik yolculuğumuza devam edelim. Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılar sizler için var. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Yalın, deva bize sevişler diyecek.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

İrem Derici tek taş parçasıyla radyolarınızdaydı ve Can Koç bizi eskilere götürecek güzel bir şarkıyla radyolarınızda. Gökyüzünü tutamam diyor, hemen sonrasında reklam aramız var.

0: Türk.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Küşin Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşin Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşin Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. DTGB yani Alman Türk Esnaf ve İşverenler Birliği kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Rhein-Main bölgesindeki girişimcileri ve iş dünyasını bir araya getiren birliğin çalışmalarını DTGB Başkanı Turgut Sezgin'le konuştuk. Sezgin hem 25 yıllık süreci hem de kurumun yeni hedeflerini anlattı. Sayın Sezgin, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Önce bize DTGB nedir, tanımlar mısınız?
2: DTGB'yi ben bir köprü olarak tanımlarım. Türkiye ile Almanya arasında iş dünyasının insanlar ve fırsatları bir araya getiren bir köprü.
1: Bize bu koca 25 yılı kısaca özetleseniz ne söylersiniz?
2: 25 yıl uzun bir emek demek. Güven demek, sabır demek. Birçok şirketle, insanla ve kurumla birlikte büyüdük.
1: Birkaç cümleyle karşılaştığınız en büyük zorluklardan bahseder misiniz?
2: En büyük zorluklar genelde bürokrasi ve bilgi eksikliği oldu. Ama biz her zaman çözüm üretmeye çalıştık.
1: 25 yılın sonunda geldiğiniz noktada ileriye baktığınızda DTGB ile ilgili hayaliniz nedir?
2: Daha güçlü, daha dijital ve daha uluslararası bir DTGB'yi görüyorum. Özellikle sağlık, teknik ve hizmet sektöründe daha aktif olacağız. DTGB 25 yıldır çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Amacımız iki ülke arasında güçlü bağlar kurmak. Herkese teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, DTGB Başkanı Turgut Sezgin'le sohbetimizde Alman Türk Esnaf ve İşverenler Birliği'nin 25 yıllık yolculuğunu ve Rhein-Main bölgesindeki girişimcilere sunduğu desteği konuştuk. Sezgin, kurumun yeni dönem hedeflerini de anlattı. Yeni söyleşilerimizde tekrar birlikte olmak üzere, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Hafta sonundayız ve neler yapsak diyorsanız dünyanın geri kalanıyla milyarlarla birlikte aynı anda güzel bir etkinliğin parçası olmak istiyorsanız size güzel bir önerim var. Hafta sonu planını henüz yapmayanlar için bu önerimiz. Dünya Kupası fikstürüne bence bir göz atın. Almanya'nın Curaçao karşılaşması ve turnuvanın yaklaşan maçları ekran başında yeni hikayeler vaat ediyor ve maçı izlemek bazen yalnızca 90 dakika değildir, masaya gelen çerezdir, arkadaş grubundaki tahmindir ve ilk yarıdaki tartışmadır ve yıllar sonra o golü birlikte izlemiştik diyebileceğiniz güzel anları paylaşmanıza da vesile olur. Hatırladığımız bu küçük sahnelerde hayatımızı anlamlı kılıyor. Yayında güncel saatleri kontrol etmeyi unutmayın ve turnuva programları tabii ki değişebiliyor ama bu heyecanı paylaşmak da ayrı bir keyif. Bu hafta sonu belki de en güzel plan sevdiğiniz insanlarla ortak bir heyecana bakmak. Şimdi skor tabelasını kapatıyor, müziğin sesini açıyoruz ve Metropol FM'de birbirinden güzel parçalarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Önce Poison gelecek, kimseler duymasın diyecek ve sonrasında bu saatimizi Mebrure ile kapatacağız. Dilim diyecek.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 13 Haziran 2026'yı saatlerimiz de 16.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatinin açılışını yapmış bulunuyoruz. Şimdi hayatımızın neredeyse her alanına giren bir konuya geliyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi yapay zeka. Bu saatte akıllı gözlüklerin abitur sınavlarında yarattığı yeni kopya tartışmasını, Almanya'da kurulacak Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nü ve bazı gelişmiş modellerin neden erişime kapatıldığını konuşacağız. Tabii ki teknik kelimeler arasında kaybolmadan doğrudan hayatımızda nasıl dokunduğuna bakıyor olacağız. Yapay zeka hayatımızı etkiliyor. Şu anda bile stüdyoda açılan ekranlara baktığımda yapay zekanın etkisiyle ilgili, sosyal medyanın gençler ve çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili birçok haber karşımıza çıkabiliyor. Metropol FM'de hayatı kolaylaştıran bilgiler yayın saatimize hoş geldiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları da hayatı kolaylaştıran bilgilerle birlikte Metropol FM'de. Murat Boz kolay değil diyecek, sonrasında reklam aramız var. Sokak.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Canlar, herkes derslerde, sınavlarda karşısına zor bir şey çıktığı zaman kopya çekmiş olabilir. Kopya hayatımızda küçük espriyle hatırladığımız anlardan birisidir. Eskiden sınavda kopya deyince akla küçük bir kağıt gelirdi. Şimdi ise akıllı gözlükler, tarama kalemleri, gizli kulaklıklar ve yapay zeka rozetleri konuşuluyor. Almanya'daki abitur sınavlarında yeni teknolojiyle kopya riski öğretmenleri ve eğitim kurumlarını düşündürüyor. Bazı cihazlar metni tarayabiliyor, soruyu yapay zekaya iletebiliyor ve cevabı kullanıcıya fark edilmeden aktarabiliyor. Bakın uyanıklara. Bazı cihazlar metni tarayabilirken tabii ki bunlar da işlemi kolaylaştırıyor. Elbette teknoloji bilgiyi çok da erişebilir hale getirebilir ama aynı zamanda yapılan araştırmalarda teknolojinin insanları aptallaştırdığı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çünkü düşünme yetimizi artık başka bir varlığa, yapay zekaya devretmeye başlıyoruz ve çalışmayan beyin hücreleri de paslanabiliyor. Elbette teknolojiyi bilgiyi çok daha erişebilir hale getirmek için kullanabiliriz ama bir sınavın amacı sadece doğru cevabı bulmak değil, o cevaba giden yolu öğrenmek, emek vermek ve kendi düşüncemizi oluşturmak aslında. Belki de yeni dönemin sınavı yalnızca öğrencilerin değil, bütün eğitim sisteminin sınavı olacak yapay zekadaki bu gelişmelerle birlikte. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Tantaşçı Ramun'la beraber çaldılar diyecek. Sonrasında Dünya Kupası'na dair ilginç bilgilerle karşınızdayız.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Türkiye milli takımı denildiğinde son yılların en belirleyici isimlerinden biri Hakan Çalhanoğlu oldu. Takıma katıldığında adaptasyon sorunu yaşayacak bir başka Almanya doğumlu genç Türk oyuncu mu endişeleri vardı. Her geçen gün gelişen oyunuyla milli takımdaki yerini garantiledi. Hem kulübünde hem de milli takımda maestro, oyun aklı, duran top ustası oldu. Onu anlatırken kullanılan sıfatlar aslında sahadaki rolünü de çok iyi özetliyor. Almanya'nın Mannheim kentinde doğan Hakan, 32 yaşında tam olgunluk çağında bir kaptan. Almanya'da doğan Türklerin de gururu. Dünya yıldızı olurken de kariyerini çok yakından takip etme şansı bulduk. Hamburg formasıyla orta sahadan attığı gol, Bayer Leverkusen'la üst seviyelere taşıdığı futbolu ve sonrasında Serie A'ya damga vurduğu yıllara şahitlik ettik. Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2004'teki liderliğine Dünya Kupası'nda da ihtiyacı var şimdi A-Millilerin. Türkiye milli takımında 106 maça çıktı. Çalhanoğlu 22 gol ve 14 asist üretti. Oyunu sakinleştirmesi, pas temposunu ayarlaması ve kritik anlarda sorumluluk almasıyla takımın lideri oldu. Son sezonunda Inter formasıyla Serie A'da yine merkezdeydi. Orta sahada oyun kurdu, ceza sahası dışından şut tehdidi yarattı, duran toplarda kalite kattı ve skor katkısıyla takımının önemli isimlerinden biri oldu ve takımını şampiyon da yaptı. Hakan'ın karakterinde olgunluk var. Zor anlarda top istemekten kaçmayan, baskıyı taşıyabilen ve saha içinde arkadaşlarını yönlendiren bir kaptan. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye için onun rolü çok net. Takımın ritmini belirlemek. Arda, Kenan, Barış Alper ve Can gibi genç hücumcuların doğru yerde topla buluşması için Hakan'ın pas aklına çok ihtiyaç olacak. Türkiye büyük maçlarda soğukkanlı kalacaksa o sakinliğin merkezinde Çalhanoğlu duracak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran. Dün...

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Almanya'da kopya çekme konusunda yapay zekanın kullanımı ile ilgili tehditlerden bahsettik ama sadece bu düzeyde değil tabii ki. Devlet düzeyinde de bir tehdit söz konusu. Almanya yapay zeka konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkede Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü kurulacak. Bu kurum modern yapay zeka modellerinin neler yapabildiğini, nerelerde risk oluşturduğunu ve kriz anlarında nasıl kontrol edilebileceğini değerlendirecek güvenlik amaçlı bir kurulum. Ayrıca uluslararası ortaklarla güvenlik standartları üzerine de çalışması planlanıyor. Çünkü yapay zeka yalnızca hızlı metin yazan veya resim üreten bir araç olmaktan çoktan çıkmış durumda. Bankacılıktan sağlığa, eğitimden kamu güvenliğine birçok konuda yapay zeka artık aktif bir şekilde kullanılıyor. Kolaylık büyüdükçe sorumluluğun da büyümesi gerekiyor. Bugünün cümlesi şu olsa gerek bizler için. Güçlü teknoloji, güçlü güvenlik ve açık kurallarla birlikte ilerlemeli. Metropol FM'de yolculuğumuzda müzikle ilerlemeli. ...27 güzel bir parçayla radyolarınızda sizler için özellikle seçtim. Sokak lambası diyecek.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

kapısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip, bir de sarhoş oldu mu artık? Bütün sırlarını der yavaş yavaş. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Değerli dostlar, yapay zeka ile ilgili gelişmeleri paylaştığımız faydalı bilgiler bölümünde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir sabah kullandığımız yapay zeka aracını açıyorsunuz ve artık erişemediğinizi görüyorsunuz. Kafanızda bir soru, ya yapay zekaya da mı acaba sansür uygulandı? Evet, cevabı doğru. Yapay zekaya da artık sansürün uygulandığı bir süreçteyiz. Teknoloji dünyasında tam da böyle bir gelişme var. Anthropic'in Fable 5 ve Mythos 5 adlı yeni modelleri, ki dünyayı sarsan önemli modeller bunlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracat kontrolü kararlarının ardından tüm kullanıcılar için çevrim dışı bırakıldı. Şirket ise bu güvenlik gerekçelerine itiraz etse bile Trump hükümeti darbeyi yapmış durumda. Bu gelişme bize şunu gösteriyor. Yapay zeka yarışında yalnızca en iyi modeli üretmek yetmiyor. O modele kimin erişeceği, hangi ülkenin hangi kuralları koyacağı ve dijital araçların kontrolünün kimde olduğu da belirleyici. Biz teknolojiyi kullanıyoruz ya da kullandığımızı düşünüyoruz ama teknolojinin kapısını açan anahtarlar kimde? Belki de önümüzdeki yılların en önemli sorularından birisi bu olacak. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Elif Buse Doğan, Bahar Akustik parçasıyla radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saatimizin de sonuna geldik. Yüz yüzeyken konuşuruz. Şarkı söyleyecek sizler için bu saatimizi onunla kapatacağız. Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

Birlikte güzel müzikle ve cebimize koyacağımız birkaç iyi fikirle ilerlemeye devam ediyoruz. Ve Metropol FM'de son saat birbirinden güzel şarkılarla ve enteresan bilgilerle devam ediyor. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Ankara Echoes beni al diyecek, sonrasında bir reklam aramız olacak.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya Fas'la karşılaşacak yayıncısı CDF. Ardından Haiti İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor yayıncı AR'de ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya ile Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Kış güneşi beni alıp çocukluğuma, ilkokul yıllarıma götüren bir şarkıdır. Tarkan'ın ilk albümünden. Sakiler onu yeniden yorumladı. Benden sizlere gelsin.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Biz biliyoruz, içimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, Temmuz sıcakları geliyor ama gelmeden bugünden yapabileceğimiz birkaç küçük şey var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılabilecekler listesinde ilk sırada evde ve arabada su bulundurmak geliyor. Tabii ki radyosunu yeni açanlar diyebilir ki Arda neden bahsediyorsun? Almanya'da Temmuz ayı için uyarılar var, 38 dereceyi bulabileceği ifade ediliyor sıcaklıkların. Bu nedenle bazı küçük pratik şeylerle hayatımızı daha yaşanabilir kılabiliriz. Evde ve arabada su bulundurmak ilk maddede yer alırken ikinci maddede güneş kremini yalnızca tatile giderken değil, günlük hayatta da kullanmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Almanya'da güneş kremi enteresan gelebilir ama artık değişen iklim koşulları bunu da zorunlu kılıyor. Öğle saatlerinde ağır işleri ve uzun yürüyüşleri mümkünse azaltın. Evde perde ve panjurları gündüz kapatıp serin saatlerde havalandırabilirsiniz evinizi ve yaşlı yakınlarınızı, yalnız yaşayan komşularınızı ve evcil hayvanları da kontrol etmeyi unutmayın. Büyük sıcaklıklarda küçük önlemler gerçekten büyük fark yaratıyor. Bu hafta sonu evinizin su, gölge ve serinleme planınıza göz atabilirsiniz. Gülümsemeniz kaybolmasın. Metropol FM'de size neşe veren parçalarla yolculuğumuza devam edeceğiz. Blok 3 ve Poesy, çok güzel gülüyorsun diyecek. Sonra kısacık bir reklam aramız var.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Göksel senden başka diyecek, bizi eskilere götürecek. Sonrasında Mustafa Metropol FM gündeminde sizlerle.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da baby boomer kuşağının emekliye ayrılması iş piyasasında beklenenden daha büyük bir boşluk yaratacak. Hesaplamalara göre ülkede 4 milyondan fazla iş gücü potansiyeli eksilecek. Uzmanlar göçün bu açığı artık yeterince dengelemediğini belirterek hükümete hızlı reform çağrısı yapıyor. Almanya'daki Doğu eyaletlerinin başbakanları federal hükümetten altyapı özel fonunun nasıl kullanılacağına dair daha fazla şeffaflık istedi. Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke, Polonya bağlantılarındaki eksikleri örnek göstererek Almanya'nın geri kaldığını söyledi. Eyaletler fonların nüfus oranına göre adil dağıtılmasını ve her eyalet için somut projelerin açıklanmasını talep ediyor. Avrupa Birliği uçak yolcularının tazminat haklarını koruyan reformda uzlaştı. Avrupa Birliği'nde uçak yolcu hakları reformunda uzlaşma sağlandı. 3 saatlik gecikmelerde 250 euro tazminat hakkı korunacak. Daha uzun uçuşlarda bu miktar 600 euroya çıkabilecek. İsim değişikliği ve çocukla yan yana oturma için ek ücret alınamayacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesi konuştu. Montella, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Rakibin fiziksel gücüne dikkat çeken Montella, Arda, Hakan ve Kenan'ın maç temposu konusunda bazı soru işaretleri olduğunu ifade etti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Megastar Tarkan çalmadan bu saati tabii ki tamamlayamayız. Teoman Renkli Rüyalar Oteli dedi. Megastar Tarkan işim olmaz diyecek. Sonrasında da reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Canlar, geldik bu hafta acaba ne izlesek sorusunun cevabına. Sansasyon yaratan bir film var. Büyük tartışmalar yaratıyor tabii ki. Disclosure Day dediğimiz, yani bu Amerika'da da biliyorsunuz son dönemde UFO'larla ilgili dosyalar yayınlandı. Trump hükümetinin yayınladığı UFO dosyaları, kimileri tarafından sadece gündem değiştirmek için yayınlanan dosyalar olarak anlatılırken, kimileri de buzdağının görünen kısmı ama yakında daha büyükleri de gelecek dediği bir dönemde karşımıza geliyor. Bir canlı yayın düşünün, her şey normal başlıyor, kamera açık, sunucu hazır, milyonlar ekran başında, sonra açıklanamayan bir şey oluyor. İşte bu açıklanamayan şeyin olduğu sahne, Disclosure yani ifşa günü filminin açılış sahnesi. Bütün dünya aynı anda gerçeğin ne olduğunu sormaya başlıyor. Haftanın filmi işte ifşa günü, yani Disclosure Day. Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg var. Başrollerinde Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth oynuyor. Hikayenin merkezinde canlı yayında olağanüstü bir olayla karşılaşan bir hava durumu sunucusu ve dünya dışı yaşamla ilgili büyük bir gerçeği saklamaya çalışan bir yapı var. Düşünün, bir gün radyoyu açtınız, benim sesimi dinlerken radyodan enteresan sesler gelmeye başlıyor. Ne hissederdiniz?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya Fas'la karşılaşacak, yayıncısı CDF. Ardından Haiti İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor, yayıncı AR'de. Ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya ile Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu pazar sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da baby boomer kuşağının emekliye ayrılması iş piyasasında beklenenden daha büyük bir boşluk yaratacak. Hesaplamalara göre ülkede 4 milyondan fazla iş gücü potansiyeli eksilecek. Uzmanlar göçün bu açığı artık yeterince dengelemediğini belirterek hükümete hızlı reform çağrısı yapıyor. Almanya'daki Doğu eyaletlerinin başbakanları federal hükümetten altyapı özel fonunun nasıl kullanılacağına dair daha fazla şeffaflık istedi. Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke, Polonya bağlantılarındaki eksikleri örnek göstererek Almanya'nın geri kaldığını söyledi. Eyaletler fonların nüfus oranına göre adil dağıtılmasını ve her eyalet için somut projelerin açıklanmasını talep ediyor. Avrupa Birliği uçak yolcularının tazminat haklarını koruyan reformda uzlaştı. Avrupa Birliği'nde uçak yolcu hakları reformunda uzlaşma sağlandı. 3 saatlik gecikmelerde 250 euro tazminat hakkı korunacak. Daha uzun uçuşlarda bu miktar 600 euroya çıkabilecek. İsim değişikliği ve çocukla yan yana oturma için ek ücret alınamayacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesi konuştu. Montella, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Rakibin fiziksel gücüne dikkat çeken Montella, Arda, Hakan ve Kenan'ın maç temposu konusunda bazı soru işaretleri olduğunu ifade etti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya-Fas'la karşılaşacak yayıncısı CDF. Ardından Haiti-İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor yayıncı AR'de ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya ile Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de, penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Biz biliyoruz, içimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum, Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan Skor Kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Barış Alper Yılmaz, Türk Amirli takımının en dinamik, en enerjik ve en zor durdurulan oyuncularından biri. Güçlü, hızlı, mücadeleci ve sahada her pozisyonu sonuna kadar kovalayan bir futbol karakteri. 23 Mayıs 2000'de Rize'de doğan Barış Alper bugün 26 yaşında. Ankara Keçiören Gücü'nde dikkat çekti, ardından Galatasaray'a transfer oldu ve burada oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Galatasaray'da kanat, forvet, hatta zaman zaman bek gibi farklı rollerde oynayarak çok yönlülüğünü gösterdi. Türk milli takımında 35 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol attı ve asist sayısı 2. Dünya Kupası yolunda Türkiye için özellikle fizik gücü, bitmeyen enerjisi, presi ve farklı pozisyonlarda oynayabilmesiyle değer kazandı. Büyük maçlarda rakip savunmaları yıpratan, koşulları onu sadece skor katkısıyla değil, oyun temposunu yükselten rolüyle de önemli hale getiriyor. 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 30 maçta 8 gol attı. Hücum hattında sadece skor üreten değil, savunmayı bozan, alan açan ve takımın temposunu yükselten bir oyuncu oldu. Barış Alper'in karakterinde çalışkanlık var. Kolay pes etmeyen, her topa inanan, sahada fiziksel mücadeleden kaçmayan bir oyuncu. 2026 Dünya Kupası'nda da Türkiye için onun rolü çok önemli olacak. Barış Alper sahadaysa Türkiye'nin oyununda her zaman hız, güç ve mücadele vardır.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: متروپول FM'de
1: Oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü, yani bugün B grubunda Katar-İsviçre mücadelesi var. Maç saat 21'de CDF'de. 14 Haziran Pazar günü ise Cumartesi'yi pazara bağlayan geceden itibaren sabaha karşı 3 tane mücadelemiz var. Öncelikle C grubunda Brezilya Fas'la karşılaşacak yayıncısı CDF. Ardından Haiti İskoçya'yla karşılaşacak. Bu mücadelede 0-3'te başlıyor yayıncı AR'de ve 14 Haziran Pazar gününün en önemli mücadelesi sabaha karşı 06'da Avustralya'yla Türkiye milli takımı arasında oynanacak. Bu maçın yayıncısı da Magenta. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: anlatır anlatır, kalbimden söküdüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Biz biliyoruz, içimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropole FM.
1: Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu pazar sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye'nin maçı var. Türkiye Avustralya ile karşılaşacak. Maç 06'da yayınlanacak. Sabaha karşı 06'da. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Bende var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var. What?

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Şu anda Katar-İsviçre mücadelesi devam ediyor Dünya Kupası'nda. Devamında da Brezilya Fas'la karşılaşacak. İki takıma dair detayları vereyim ben size bu sürede. Brezilya tüm Dünya Kupalarına katılmış bir ekip, 5 kere de kazandılar. Ancak 2002'den beri bir türlü en iyi olmayı başaramadılar. 2014'te de Almanya'ya karşı alınan 7-1'lik yenilgi dibi gördükleri andı. O zamandan beri toparlanamadılar. Kıta elemelerinde de beklenmedik puan kayıpları yaşadığı Brezilya, bunda son dönemde bir türlü ulaşamadıkları teknik direktör kalitesi de etkiliydi. Nihayet bu yetenekli takımın başına bir Avrupalı hoca getirmeyi akıl ettiler ve Real Madrid'de parlattığı yıldızların olmasının da etkisiyle İtalyan Carlo Ancelotti sambacıların ilk yabancı hocası oldu. Ancelotti yönetimindeki Brezilya daha dengeli bir takım. Artık %100 hücum odaklı da değiller. Savunma organizasyonu ve geçiş oyunu çok daha fazla önem kazandı şu anda. Hücumda Vinicius Junior, Rafinha ve genç Endrick gibi oyuncular var ve tabii ki dünya yıldızı Neymar da kadroda, çok tartışılmıştı. Takımın ana unsuru olmayacak bu sefer, ancak kilitlenen maçlarda skoru almak için Ancelotti'nin sahaya süreceği en önemli oyuncu olacak. Avrupa'da oynayan oyuncuların ağırlıkta olduğu Fas karşısında işleri kolay değil Brezilya'nın. Çünkü Fas takımı da son Dünya Kupası'nın yarı finalisti, Afrika Kupası'nda da final oynadı ve Dünya Kupası elemelerinde de etkileyiciydi. Savunma bloklarını birbirine yakın tutup rakip topa sahip olduğunda da sabırla bekliyorlar. Topu kazandıklarında da çok hızlı hücuma çıkıyorlar. Brahim Diaz gibi hücumda takımın öne çıkan bir oyuncusu var. Ayrıca Fenerbahçe'den bildiğimiz Yusuf En-Nesyri ve Sofyan Amrabat da kadroda. 2022'deki Dünya Kupası'nda oynayan kadroyu korumaları onları tekrar bir sürpriz yapabilecek ekip haline getiriyor. 2022 Dünya Kupası'nda futbolcuların galibiyetleri anneleriyle kutlaması da büyük ilgi ve sempati görmüştü. Mücadele bu gece 0-0'da başlayacak ve TDF'de yayınlanacak. Ardından da 0-3'te İskoçya-Haiti maçı var. Yayıncı ise AR'de. Türkiye ise 0-6'da Avustralya ile karşılaşacak. Maçı Magenta'dan izleyebilirsiniz. Bol gollü maçlar dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye'nin maçı var. Türkiye Avustralya ile karşılaşacak. Maç 06'da yayınlanacak. Sabaha karşı 06'da. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de, penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Şu anda Katar-İsviçre mücadelesi devam ediyor Dünya Kupası'nda. Devamında da Brezilya-Fas'la karşılaşacak. İki takıma dair detayları vereyim ben size bu sürede. Brezilya tüm Dünya Kupalarına katılmış bir ekip. 5 kere de kazandılar. Ancak 2002'den beri bir türlü en iyi olmayı başaramadılar. 2014'te de Almanya'ya karşı alınan 7-1'lik yenilgi dibi gördükleri andı. O zamandan beri toparlanamadılar. Kıta elemelerinde de beklenmedik puan kayıpları yaşadığı Brezilya. Bunda son dönemde bir türlü ulaşamadıkları teknik direktör kalitesi de etkiliydi. Nihayet bu yetenekli takımın başına bir Avrupalı hoca getirmeyi akıl ettiler ve Real Madrid'de parlattığı yıldızların olmasının da etkisiyle İtalyan Carlo Ancelotti sambacıların ilk yabancı hocası oldu. Ancelotti yönetimindeki Brezilya daha dengeli bir takım. Artık %100 hücum odaklı da değiller. Savunma organizasyonu ve geçiş oyunu çok daha fazla önem kazandı şu anda. Hücumda Vinicius Junior, Rafinha ve genç Endrick gibi oyuncular var ve tabii ki dünya yıldızı Neymar da kadroda, çok tartışılmıştı. Takımın ana unsuru olmayacak bu sefer, ancak kilitlenen maçlarda skoru almak için Ancelotti'nin sahaya süreceği en önemli oyuncu olacak. Avrupa'da oynayan oyuncuların ağırlıkta olduğu Fas karşısında işleri kolay değil Brezilya'nın. Çünkü Fas takımı da son Dünya Kupası'nın yarı finalisti, Afrika Kupası'nda da final oynadı ve Dünya Kupası elemelerinde de etkileyiciydi. Savunma bloklarını birbirine yakın tutup rakip topa sahip olduğunda da sabırla bekliyorlar. Topu kazandıklarında da çok hızlı hücuma çıkıyorlar. Brahim Diaz gibi hücumda takımın öne çıkan bir oyuncusu var. Ayrıca Fenerbahçe'den bildiğimiz Yusuf En-Nesyri ve Sofyan Amrabat da kadroda. 2022'deki Dünya Kupası'nda oynayan kadroyu korumaları onları tekrar bir sürpriz yapabilecek ekip haline getiriyor. 2022 Dünya Kupası'nda futbolcuların galibiyetleri anneleriyle kutlaması da büyük ilgi ve sempati görmüştü. Mücadele bu gece 0-0'da başlayacak ve TDF'de yayınlanacak. Ardından da 0-3'te İskoçya-Haiti maçı var. Yayıncı ise AR'de. Türkiye ise 0-6'da Avustralya ile karşılaşacak. Maçı Magenta'dan izleyebilirsiniz. Bol gollü maçlar dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye'nin maçı var. Türkiye Avustralya ile karşılaşacak. Maç 06'da yayınlanacak. Sabaha karşı 06'da. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve D grubunda Türkiye'nin maçı da bu sabaha karşı oynanacak. Geldi çattı Türkiye'nin Avustralya mücadelesi. Türkiye ve Avustralya hakkında detaylara geçmeden D grubundaki diğer maçı hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1'lik skorla rahat geçti. Skor aldatmasın, göz korkutmasın. Maça dair en önemli detay, hakemin ABD'li oyuncuya verdiği sarı kartı video bevaiz kontrolü sonrası iptal etmesiydi. Dedik oyunda kurallar değişti, artık sarı kartlar da kontrol ediliyor. Türkiye'nin maçına da saatler kaldı artık. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu olmadığını söyledi ancak Hakan'ın, Kenan'ın ve Arda'nın sahada 90 dakika kalacağından endişeli. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız ifadeleriyle de oyuna dair seyirciye bir mesaj verdi bence. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoff'ları 1-0'larla kazanan bir Türkiye gördük. Benzer bir skora ve oyuna hazırlıklı olunmalı. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik size yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behiç tecrübe karşılaştırması yapmıştı. Bu sözler Türkiye kampına da ulaşmış. Montella bu konuda futbolcularına güveniyor ve 24 yıldır katılamamak da bizim sorumluluğumuz değildi dediğini söylüyor oyuncularına ve böylece baskıyı da alıyor omuzlardan. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da bu sözler hakkında röportajları duyduk. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyon düzeyine dair inceden bir mesaj verdi. Tabii ki Euro 2024 ve bu turnuvadaki zorluklarla taraftar etkisi sorulunca da Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk dedi Montella. Bakalım Vancouver'da nasıl olacak? Almanya'daki turnuva çok iyiydi hakikaten Türkiye için. Umuyoruz Dünya Kupası da çok güzel, çok iyi geçer Ay Yıldızlı takım adına. Muhtemelde bir 11 verelim. Uğurcan Çakırkale'de, geri dörtlü Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, ortada Hakan, İsmail, Arda ve ileri üçlüde Can Uzun, Barış Alper ve Kerem olabilir. Türkiye maçını beklerken de Brezilya, Fas ve İskoçya, Haiti karşılaşmalarını izleyebilirsiniz. Türkiye-Avustralya maçı sabaha karşı 6'da oynanacak, Magenta TV'den yayınlanacak. Biz de bu heyecanı sizlere ulaştırmak üzere mikrofon başında olacağız. Sizlere iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye'nin maçı var. Türkiye Avustralya ile karşılaşacak. Maç 06'da yayınlanacak. Sabaha karşı 06'da. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabayı ilk

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve D grubunda Türkiye'nin maçı da bu sabaha karşı oynanacak. Geldi çattı Türkiye'nin Avustralya mücadelesi. Türkiye ve Avustralya hakkında detaylara geçmeden D grubundaki diğer maçı hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1'lik skorla rahat geçti. Skor aldatmasın, göz korkutmasın. Maça dair en önemli detay, hakemin ABD'li oyuncuya verdiği sarı kartı video bevais kontrolü sonrası iptal etmesiydi. Dedik oyunda kurallar değişti, artık sarı kartlar da kontrol ediliyor. Türkiye'nin maçına da saatler kaldı artık. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu olmadığını söyledi ancak Hakan'ın, Kenan'ın ve Arda'nın sahada 90 dakika kalacağından endişeli. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız ifadeleriyle de oyuna dair seyirciye bir mesaj verdi bence. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoffları 1-0'larla kazanan bir Türkiye gördük. Benzer bir skora ve oyuna hazırlıklı olunmalı. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik size yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behiç tecrübe karşılaştırması yapmıştı. Bu sözler Türkiye kampına da ulaşmış. Montella bu konuda futbolcularına güveniyor ve 24 yıldır katılamamak da bizim sorumluluğumuz değildi dediğini söylüyor oyuncularına ve böylece baskıyı da alıyor omuzlardan. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da bu sözler hakkında röportajları duyduk. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyon düzeyine dair inceden bir mesaj verdi. Tabii ki Euro 2024 ve bu turnuvadaki zorluklarla taraftar etkisi sorulunca da Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk dedi Montella. Bakalım Vancouver'da nasıl olacak? Almanya'daki turnuva çok iyiydi hakikaten Türkiye için. Umuyoruz Dünya Kupası da çok güzel, çok iyi geçer Ay Yıldızlı takım adına. Muhtemelde bir 11 verelim. Uğurcan Çakırkale'de, geri dörtlü Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, ortada Hakan, İsmail, Arda ve ileri üçlüde Can Uzun, Barış Alper ve Kerem olabilir. Türkiye maçını beklerken de Brezilya, Fas ve İskoçya, Haiti karşılaşmalarını izleyebilirsiniz. Türkiye-Avustralya maçı sabaha karşı 6'da oynanacak, Magenta TV'den yayınlanacak. Biz de bu heyecanı sizlere ulaştırmak üzere mikrofon başında olacağız. Sizlere iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.